besip tarqıtış doğrusdaki uqtırışını besip tarqıttı. Uqtırışta mındaq uqtırğa qoyıldı. 2026 yılının ahırgıca asası katlam aparatlarının kelinikilik içki keserlikler kəsbi, balaları keserlikler kəsbi ve Jongye Tibabiti türdeki kəsbi doktorlar, aile doktorları süpitede gelişim imzalaş mulazımetini kanıt yaydırış gerek. 2027 yılının ahırgıca 2. 3. derecelik doktorlar asası katlam aparatları da turuşka Evetken vakti bir yıldan aşkan doktorlar prensip cihette aile doktorlarının gelişimlik mülazimetini kanat yaydırış gerek. Aile doktori tunci diagnoz koyguçı buluş bulup mesul buluş tüzümünü tertiplik algısılcetiş uxturuşka kirgüsüldü. Asası katlam aparatları aldın gelişip kesel körstüş ve tertiplik ayırıp kesel körüşünü tez algısılcıtıp, prinsip cahette gelişim imzalığan ahaliler asası katlam aparatları berip kesel körsetken de aile doktorunu kesel körüşke aldın uğurlaştırış gerek. Kelişim imzalığan ailelerinin, ahalilerinin kesellik ehvali aile doktorunun kesbi iktidar dairesinden halkıp ketken bolsa, bimarının koşuluşu bilen aile doktori onu aldı bilen şu aparatının başka mahsus bölüm doktorunun davalışıga yetkep beriş gerek. Yukarı derecelik doktorhanlarga yetkep davalaş hakikaten zörür bolsa, cipslaşkan davalaş birleşmek gevdisidiki yukarı derecelik doktorhanalar aldın kaldırgan numar menbesi, karavat katarlık baylıklar ya ki yetkep diagnoz koyuş yeşil yol arkalık vaxtıda yukarı derecelik doktorhanaga yetkeş gerek. Şunun bilen birle yukarı derecelik doktorhanları əsliki keliş məzgili, salametlikni əsliki keltürüş məzgildiki bimarlarını asas katlam aparatlarına yötkəp yerişi, aile doktorları davamlaşma mulazimetini yaxşı kilişi. Yukarı derecelik doktorhanlar zörür texniki cəhətdiki, şu texniki cəhətdən qollış gerek. Sozulma keselliklerini başkuruştun, sozulma kesellikler ve yukumluk keselliklerini ortak başkuruşka kengaytılıp, kelişim imzalaş tizimliki tehimu mollaştırıldı. Yaşanğallar, balılar, katarlık noktalık kişiler topuğa daim körüldüğün nefes yolu, hazım kılış yolu, kurt vasıtası arkalık tarqıladığın kesellikler, hem de tuberkülüyüz, Aydız qatarlıqlarının oldun eliş, tizgilləş bilimlerini təşviq qiliş, yötkəp davalaş, izqoğulab ziyaret qilişni başquruş və vaksini əmləş mulazimeti bilən təminləşdən tartıb, münasib salahiyyətki igə aile doktorlarını ihtiyacı bar kelişim imzalığan ahalilərgə vaksini yetisipi gezip yerişgə rəqibətləndürüş kiçi. 2027 yılının ahırıca asası katlam aparatları yukumluk keselliklerinin aldığını eliş tizgilleş mulazimetini aile doktorlarının kelişimlik mulazimeti mezmunuğa kirgizüşü gerek. Uxturuşta mundaq talep kılındı. Oxşaş bulmağan kişiler topunun kelişim imzalaşını ada kılış mulazimetini türge ayırıp kanat yaydırış gerek. Yaşanğallar, balılar, hamildar, toğutluklar, Meyipler qatarlıq, noktalıq kişiler topu qartı, turuşluq caydaki asası katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış. Xizmet orni ve turuşluq caydan ayrılgan kesiptikiler topu qartı, funksiyalik orullar turuşluq caydaki asası katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış yolu

0: Чип башкурган. Пәнне умумлаштырышка бер кичик кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгирлейбиз. Кеселликлернең алдын элиш сагламлыкны илгир сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасында автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгир сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Daş, yani kançılık bana mıyız?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
6: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
4: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetinin kespi oralarına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik, katarlı hizmetler bilen şoğulunuşki irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonçlar terminali. Slushiting torgı dikkat kılan. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 50 kişiki hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devam edildi. Katnışınızı ümit kılınız.

0: Bağlar Vatqınala Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programmızı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız. Addi sağlamlık hareketleri.
2: Radyo anlıkçı dostlar, bu sahibimizden nemi üçün keşte deriyizini içip kuluğanda şamal iğizidin yırak duruş gerek degen mezmun dekidinlerde buludu. Bugünün köpçelikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi uxlaştın burun deriyizini açganda Karvatnan deriz yanında bulmaslıkka kabalatla kalış ya ki perde tartıp şamalını tosuş, konveksiyelik şamalının baş ve boyunni bivasta şamalga uçurtuşa yol koymaslık. 9. ay şamal üçüdüğün en yakşı mezgil. Keşte derizini içip uxlaş hakikaten rahat. Ama baş küzdeki şamal 7-8. aylardaki ıssık şamalga uçmaydı. Salkın ve selpel teşip ötüş küçü buludu. Bulup mu kiyin ki yerim keçide şamal teximi soğuk, teximi küçlük bulup ketidu. Eğer bevasta beşiğa şamal tekse, seherde uyğanğanda asalla yel turup geliş, başının yerimi ağırış, burun pütüp geliş, gal, kuruş qatarlıq bir aram buluş ahvalları görüldü. Nurgun kişi özini zukam bulup kaldım dep karaydu. Emeliyette derizden kirgen keçiş şamalı da şamal dep kalıdu. Uxluğanda derizni karvatının yan terpige kartıp içip koyuş. Bivasta karvatkı kartıp şamal kürgüs meslek. Şamal en yaxsı aldı bilen başka boşluktan ötüp andın yatak öyge ayılınıp kiriş gerek. Eğer karvat Del deriz yenide bolsa, uxlaştın burun perdini tartıvessa, ya ki nepis perdini deriz ramkısığa esip koysa. Hem şamal üçüp durdu, hem hava ekiminin baş boyun kısmığa bivasta təsir kılışıdın saklanğılı buludu. Bugün karavat belen derizinin münasibetini tanışıp hava almıştırın, lekin udul şamal dımın. Pesel almışkanda karavatta toz şıktigişlik şamal üçüp şıktigişlik şamaldın köp buludu. Radyo anlıqcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı'sı boyu canlı dişberdük. Anlıqına lağı rəhmət.

0: ئىمپېراتورا كونترول قىلىش قاتارلىق ئاقىل يېزىگىلىك تۈردىن يەتمىشنى ئالغا سىلجىتىپ، ئاقىل مەدەنىيەت ساياھەت ئۈلگە ئورنىدىن 110نى يېتىشتۈرىمىز. ئالدىنقى قاتاردىكى تېخنىكىلارنى كارخانا سېخلىرىدىكى ياخشى ياردەمچىگە، ئېتىزلاردىكى ياخشى تېخنىكىغا ئايلاندۇرۇپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرگە ئاقىل قانات ئورنىتىمىز. ئىگىلىنىشىچە 14-5 يىل مەزگىلىدە بايىنغولىن ئوبلاستى خەلق تۇرمۇشى چىقىمىنىڭ مالىيەدە ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ 75%دىن يۇقىرى بولۇشىنى ساقلىغان. 15-5 يىل مەزگىلىدە بايىنغولىن ئوبلاستى مەبلەغ بايلىق تەقسىملەشنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش، ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ساھەلىرىگە نۇقتىلىق مەبلەغ سېلىپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەشنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، پۇختا ئىشلەپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش تورىنى زىچ، پۇختا توقۇپ، زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى نەتىجىلىرىدىن ئوبلاستىكى ھەر مىللەت ئاممىنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ئادىل نەپكە ئېرىشتۈرىدىكەن. بايىنغولىن ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئوبلاستنىڭ دائىمىي مۇئاۋىن باشلىقى خۇاڭ شىنپىڭ مۇنداق دېدى: جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، دېھقان ئىشلەمچىلەر، يېڭىچە ئىشقا ئورۇنلىشىش ھالىتىدىكى كىشىلەر قاتارلىق كىشىلەر توپىنى سوغۇرتا قاتناشتۇرۇش دائىرىسىنى سىجىل كېڭەيتىمىز. ئەڭ تۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتى، ئالاھىدە قىيىنچىلىقى بارلارنى قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش، بېقىش، ۋاقىتلىق قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش قاتارلىق تۈزۈملەرنى سىجىل مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سودا خاراكتېرلىك ساغلاملىق سوغۇرتىسى، داۋالىنىش جەھەتتە ئۆزئارا ياردەم بېرىش قاتارلىق كۆپ قاتلاملىق ئىجتىمائىي كاپالەت بىلەن تەرتىپلىك جىپسىلاشتۇرىمىز. كاپالەتلىك تۇرالغۇ ئىجارە سىياسىتىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، كونا ئولتۇراق رايون، خەتەرلىك كونا ئۆيلەرنى ئۆزگەرتىشكە سىجىل ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. دىققەتنى ياشانغانلار، بالىلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ناھىيە، يېزا، كەنت 3 دەرىجىلىك ياشانغاندا كۈتۈنۈش تورىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق ئاساسىدىكى ھاۋالىلىق بېقىش بىلەن ئادەتتىكى ھاۋالىلىق بېقىش بىر گەۋدىلەشكەن مۇلازىمەتنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، بايىنغولىن ئوبلاستىدىكى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى ئىللىتىمىز، قوغدايمىز.
1: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى شاۋ پەنجۈن خەۋەر قىلىدۇ. كەسپىي تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە، ئوتتۇرا، كىچىك كارخانىلار يېڭىلىق يارىتىپ تەرەققىي قىلىشتىكى باشلامچىلار ھېسابلىنىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايون كەسپىي تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە كارخانىلارنى يېتىشتۈرۈش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، دۆلەت دەرىجىلىك كەسپىي تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە، كىچىك گىگانت كارخانىدىن جەمئىي 61 يېتىشتۈردى. بۇ كارخانىلار مەۋقەنى رايون ئەۋزەل بايلىقىغا قويۇپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق ئەنئەنىۋى ئىشلەپچىقىرىش ئەندىزىسىنى ئۆزگەرتىپ، ئىجادىي، ئاقىل، ياسىمچىلىق ئارقىلىق كەسىپ تەرەققىياتىغا يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى يېڭى شەھەر رايونىدا جەمئىي 210 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان، رەقەملەشتۈرۈلگەن ئاقىل، يېشىل كاربونلۇق زامانىۋى ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش بازىسى قۇرۇلۇشى تۈرىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى تاماملاندى. نۆۋەتتە بىنانىڭ ئىچكى قىسمىنى بېزەش جىددىي ئالغا سۈرۈلمەكتە. شۇجەينىڭ رەقەملەشتۈرۈپ ئاقىللاشتۇرۇش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە يېشىل تىپىنى تۆۋەن كاربونلۇق قىلىپ ئۆزگەرتىشنى يادرو قىلغان نۇقتىلىق كەسىپ تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بازا پۈتۈپ ئىشلەپچىقىرىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، شىن چىكاڭ دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ رەقەملەشكەن ئىشلەپچىقىرىش سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلىدۇ. بۇ شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى لي كېئاۋ مۇنداق دېدى: بۇ تۈر قۇرۇلۇشىدا ئىلغار، ئاقىللاشقان ئىشلەپچىقىرىش جەريانىنى كونترول قىلىش تېخنىكىسى، يورۇقلۇق ۋولت ئېنېرگىيەسى، يەنە بىزنىڭ AI تېخنىكىمىزنى قوللاندۇق. بۇنىڭدا ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىمىزنى ئاز دېگەندىمۇ 50%دىن كۆپرەك، ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىمىزنى 3 ھەسسە ئاشۇرغىلى بولىدۇ. مەھسۇلات قىممىتىمىز 1 مىليارد يۈەندىن 3 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، مەھسۇلاتىمىزنىڭ سۈپىتىنى كونترول قىلىشمۇ ناھايىتى ياخشى كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ. شىنچىكاڭ دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتى سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ 7 تۈركۈمدىكى دۆلەت دەرىجىلىك كەسپىي تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە، كىچىك گىگانت كارخانىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن مەۋقەنى شىنجاڭنىڭ داڭلىق دورا ماتېرىياللىرى بايلىقىغا قويۇپ، رەقەملەشتۈرۈش تېخنىكىسىنى جۇڭيى دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى ئېتىزدا ئۆستۈرۈشتىن تەييار مەھسۇلات قىلىپ زاۋۇتتىن چىقىرىشقىچە بولغان پۈتۈن زەنجىرگە سىڭدۈردى. İlgirki adam küçü bilen kolda uğraş, kaçılaş, yeşikke kaçılaş dek konu körünüşlerinin ornini əkli iktidarlıq cabduqlar almaqda. Li Keao mundaqdiri. Rayon bölək zənciri AI texnikisi arqılıq pütkül joni doğru ösümliklerini östürüşdün pişiqlaş halqısıgıcə süpətni sürüşdürüşni işqa aşırğılıb oladı. İlgirki ən-ənvi doğru yasımcılığı da adam küçü arqılı qap təyərləş, uğrap qaçılaş, yeşki selişki doğru gelətdi. Aqıllaşdırış dərəcimizdən özüksüz öz işigə əgişib, qap təyərləşdən yeşki qaçılaşqıca həmisini maşına qol arqılı tamamlıqılı boladı. Biz avtomatlaşqan koridor arqılı təyər məhsulatlarımızni aqıllaşqan ambarda saxlaş əşya obrot mərkizgə bivasitə kirgüzələyimiz. Məhsulat işləb çıxırış ünümü mu, az digəndi mu 30%-dən köprək yuxarı götürülüdü. Bu şirən əxli iqtidarlıq yezi igilik maşinları payçəklik şirkti, oxşaşla dövlət dərəcilik kəsbi, tücübilik, özgicə, yeğincə, kiçik gigant karxana. Bu karxana öz aldığa tətqiq qılıb yartışda çıng durub, ilgirki paxta yığış maşınısı da import qılışqı tayinəşdən bugünkü kündə yadroluq zapçaslarını dövdümüzə umum yüzlük işləb çıxırışqıca, texniki ötkiligə hücum qılışını barğan sırayı çoğunqırlaşdırdı. Bu şirən əxli iqtidarlıq yeziklik maşınları payçəklik şirkətinin maşına tətqiq qılıb yaratış inceneri Zhao Qian mundaqdırı. Növətdə paxta yığış maşınısının dövlətimizə işləb çıxırılış nisbəti 100% yetdi. Şirkətimizin növətdə öz aldığa təxminən 250 nəçə türlük patenti var. Bula kevəz yerini ağdırış, kevəz deriş, pərviş qılış, paxta yığıvelişdən ibarət hər qaysi basqışlarını qatladı. Kəlgüsirki nuxtalıq tətqiq qılıb yaratış yönəlişimiz dövlətinin ekologiyəlik bulğuma azaytış yönəlişi boyucu boludu. Növətdə maşinini bütün gəvdilik yenikləşdiriş və yeni energiyəlik hərəkətləndirgüç küç oranını eliş ötkiligə hocam qılıb quvvət ısrapçılıqını tövəl ıtıvatımız. Aqıllaşdırıb özgərdiş, quraşdırış ünümünü körünərlik östürüblə qalmay, yana dövlətimiz işlənən paxta yığış maşınlarının dövlət dərvazısından çıxırılışına texmo işçənç beğişlədik. Növətdə, bu şirən şirkətinin yezigilik maşınları məhsulatları Özbekistan, Qazaqistan, Braziliya qatarlıq köpləyən dövlətlərgə eksport qılındı. Hər bir kəsbi, tücübilik, özgicə, yeğincə karxana məvqəni Şincanın əvzəl baylıqıqı qoyub, aşqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkəlgə sicil hücum qılıb, pəntexnikada yeğinlıq yaratış arqılıq kəsiblərinin dərəcəsini östürüşgə quvvət qoyub, Şincan özgicə əvzəl kəsiblərinin yuxarı sübətlik tərəqqiyatına üzülməz hərəkətləndirgüç küç beyğişləməkdə.
0: Stansımız qəbri. Amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsələ dəl asasi qatlamını idarə qılışının küçəş nöqtisi. Dörbülcün nahiyəsi, Dörbülcün asasi qatlam kengişiş, məsliyyətlişi süpsiqə tayinib, partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu toluq cari qıldırıb, köp qıllaşqan ortaq idarə qılış, alaqı kövrəki bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgə dair məsəlini yuqarı önümdə həl qılışqı türtükü boldı.
1: Dörbülcün nahiyəsinin Dörbülcün bazırı Mərhaba Yoli məhəlləsi nahiyə bazırı rayonadakı başlanğış məktəbkə yəqin. Kon ultraq rayonlar mərkəzləşkən. Ərxotun işləydiğən ailələr bir qədər köp məhəllə. Uzaqdan buyan başlanğış məktəb oxucularını məktəbdən qoyub bərgəndən keyin başquruş, halıdın xəvər eliş orni bolmaslıq, balılarının elektronluq məhsulatlarına beyirlik keçişi qatarlıq məsələlər izcil nurğun ata-ananın beşini qatırıb gəlgən idi. 2025-ci ili 10-cı aydan buyan Mərhaba Yoli Məhəlləsi Partiya Təşkilatı Ahallar Komiteti Dörbülcün Kengşiş Məslihətlişiş Supsuğa tayinib, Bazarlıq Partiya Komiteti Təvəlikdiki Məktəblər Yeni Dəvr Mədən İliki Əməliyyət Mərkəzi İttifaq Komiteti Ayallar Birləşməsi bilən birləşib hərəkətlənib, ahalılar vəkilləri, oquqıcılar ata-anaları, yurtuğa qaytqan ali məktəb oquqıcılarını təklif qılıb, onunla çıxıdım kengişib, söhbətləşib, xəliq rayını kəng dairədə toplab, kollektivnin əqil parasitini mücəssəmləb, bazı oranını tallaş, funksiyalik orunlaşdırış, yürüşdürüş, başquruş qatarlıq bir yürüş layihələrini türmü-tür bekitib, 300 kvadrat metr kilidğan kitab oquş boşluqı amvi mənpəət, mədəniyyət bazısı bərpa qılıb. Bazıda hazır 13 000 parça kitab var. yurtiga qaytgan oliy maktab o'quvchilari xizmatdagi o'qituvchilardan tashkillangan pidoyilar yurishtirish qo'shuni kitob o'qish saloni kitob o'qish

ki su çıkırış kıyım buluş meselesi hel kılınıp, şehir ahallarının seferge çıkış bir xeterlikige kapalet kılındı. Sayahatının avet peside, Xotan ikinci kotisi künüge otlara hesaplen kütüv olgan sayahatçi, 30 bin adam kıydından aşıdıgan bulup, bununın ilgirki muhit tazlıqı əsahalar yetişmeslik, amivi hacet hanı kısboluş katarlıq meselele muvafıq hel kılınıp, azade oynaş muhit.

Seni oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pahri. Seni oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pahri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengar büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
4: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüvani 5. Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüvani paydalık bakteriye bilen soğurulgan üzüm östürdü diyen temide doktorumuz. Hazır Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüvani 5. Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüvani'deki üzüm östürüş bazısı da üzüm östürgeçi Sünvi Çın ve onun ailesidikiler sıkı karamay aldırış işlep atattı. Köpçilik emdeli üzülgen sapak sapak üzümlerini retlik kılıp, yaşıklığa kaçılıp, setivalıcı sorgerlerinin şik aldıgıcı berip, abdumobulgı kaçılıp, toşşini tek kazalıq bilen kütti.
1: Bu yıl 55 yaşı kirgen Sünvi Çın, şu caydaki üzüm östürüş terikçi ailesi bulup, köp yıllık üzüm östürüş perviş kılış tecrübesine ege. Bu yıl Sünvi Çın östürgen 50 mu yerdeki şahı, Kök yakut üzümünün ösüş ehvali kişini hoşal kıladdı. O mundaq dedi. Karan, bu yılki üzümlerinin danısı tekşi. Et kilin, şırınız tatlıq. Kent terkibi yukarı bulupluq almay, yana saklaşkı çıdamlıq. Hazır üzüm pişip bazarğı seliniş mezgili gekerdi. Her kaysi caylardaki sodigerler teşebbüskarlıq bilen işik aldığı çikilip zakas kılıva dudu.
0: Bu hoşallıq. Paydalık bakteriyadan paydalanıp östürüştek yepyeni endizidin kelgen. 2025 yılı Şincan Veykan Yezi İgilik Biopen Tekniki Çeklik Şirketi bilen Şincan Cumhur'un Dikkançılık Ormançılık Terakkat Gürohi Çeklik Mesuliyet Şirketi birleşip paydalık bakteriyada östürülgen bir parça üzüm tecrübe etizi de izdiniş arkalık ünümünün yakşı işkerlikini baygıdı. Hem de bu yıl terilgü kölümünü 300 moğu kenaytti.
1: Sünvi Çın mundaq dedi. İlgiri üzüm östürgende bağdaki ot çöplerini otaş, kesellik ve haşarat ziyanının aldını eliş tizginleşni bütün jarayanda boşaştırıp koyuşka bolmaydı. Qarausman paxtilishish keseli, aq tozgaq keselinin parakendichiligige uchirgan haman qayta-qayta doğru jetişik doğru keletti. Bundaq bolganda tuprak nahayta asalla tatranliship Östürülgen üzümlerde danısının çoğun küçüklüğü tekşi bulmaslık, başaklının pişiş derecesi birdek bulmaslık, sırtı pişip, iç pişmaslık katarlık meseleler görüldü. Bu tür paydalık bakteriyada üzüm östürüş yeni teknikisini ilgilendim ki, öz yerimde küçük da yerde sınak kıldım. Oylamağın yerden östürüş ünümü mülçerdikiden eşip getti.
0: Şincan Cumhur'un Dikkançılık Ormançılık Terakkat Gürohi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Ösümlük Asırıgıtsi Cao Cenmin tanıştırıp mundaq dedi. Şirketimiz Şincan Veykan Yezi İgilik Biopen Tekniki Çeklik Şirketi tatqiq qilib açkan birikme mikroorganizmlık bakteriya doğrusunu kirgizdi. Onun terkibinde beylaysı sporluk tayakçı bakteriyesi, uyutkuçı sporluk tayakçı bakteriyesi katarlık 5 kıl yezi igelikide işiltilirgan paydalık bakteriye ba. Su, oğut, içtiş, birikbit tanşaş teknikisiga taynıp nispet boyca suyuldurup tanşigenliyken bir kısmini üzüm şaklarının yüzüge pürküdük. Bir kısmini temetip suğuruş sistemisi arkalık üzümünün yıltızıga bivasti yetküzdük.
1: Саучен мен мундак деди. Бу хутти тупракнын ашказан үчүйүгө пайдалык бактерия толуклуганга окшойду. О, тупрак бактерия топунун таңпунлугун тез сүрөттө кайта барпа кылып, шахшумба, кыг булгулмалардыки органик маддаларды үнүмлүк парчалап, үзүм бевасты сүмүрүп пайдалана алайдыган оозуктукка айландырды. Яна зыянлык кеселлик бактерияларынын көпөйүшүн тескиллейди.
0: Этизни Әмәли өлчәш саллык мәлиматыды көрүстүлүшчә пайдалык бактериялык үзүм тәҗрибе этизидә кеселлек ва хашарат зиянының 100 бериш нисбите көрүнәрлек төвәлләгән. Химияви огытның ишилтилиш миктары әнәнәви терекчилек әндисиге караганда 15% азайган. Кеселлек ва хашарат зиянына ишилтилдиган диқканчылык дорыларының пүркиш миктары 3дән 1 кысым төвәлләгән.
1: Яңа техника терекчи аилләрне нәпкә эриштүрди. Sünvi Çın muhbirge mundaq dedi. Paydalık bakteriyada soğuruş arqılıq östürülgen üzümnün danısı tekşi. Bütün başak maskadamda pişkan, тәмі татлық болып, сақлаш, тошышқа текімі чыдамлық. Әр килограмының сетіліш бағасы үлгіріке еллардыкеден 4 юан юқыры болды.
0: Шинжан Вейкан езі игілік биопән техники чәклік шеркеті өсімлік тұпырақ сағыланлықы ішлері бөлімінің тәтқи қылып ешкі мәсұл қадымы Гоян Тау мұндақ деді. Бұ пайдалық бактерия арқылық яқшылаш техникісі бұныңын үлгірі бұғдайы қонақ, шал қатарлық ашлық зыра әтлерінің тұпырықыны яқшылаш, экологиялық айланмы терікчілігі да яқшы үнімге ерішкен. Кейінкі қадамда пайдалық бактерияда суғырыш арқылық үзім өстіріш көліміні давамлық кең айтып, текімі көп терікчінің кірімінің ашырышығы күш қошымыз.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlık hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali. Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi örf adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde aldınkı 7 ayda Şincan Tianshan namlıq növetçi poizinin cemi 590 kitim katnap import-export sodu sonmasının 10 milyar yuandan eşiği türtkü bolğalıqı toğrısı da toxtalımız.
1: Aldınkı 7 ayda Şincan'nın Tianshan namlıq köp xil şekildeki birleşme transport danlıq marka növetçi poizi cemi 590 kitim katnap import-export sodu sonmasının 10 milyard 129 milyon yuanga yetişi bultırkı okşaş mezgildikidin 6.182% eşşiğe türtkü boldi.
0: Şinjan Tianshan namlıq növetçi poiz 2023 yılı 13. ayda tuncuk katlıgandın buyan Cungu bilen Otra Asya Yavrupa'nı tutaştırılgan muhim ıhtisat soğudu tüginigi aylandı. Ticaret asası gavdisi bolgan Şinjan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi mevkani dövlet strategiyasiga koyup Ürünçi Xalqara Quruqluq Porti rayonini asası tügün kılıp katnaş torini ilmi pilallap pişip getilgen Asya-Yavrupa transport yoludun altını kurup çıkıp Otra Asya'nı tutaştırdıgan Yavrupa'yı təsir körüstüdügan çegira halkıgan eşya oburtu çoğun tomurunu berpa kıldı.
1: Ticaret endişesi cihette Şinjan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Ürünçi Gərbi Vokzalını asası bekat kılıp Sənping Vokzalı, Golcu Vokzalı bilen hem türtkü bulup köp noktadan mas toşuş endişesini berpa kılıp künüge otri hesap bilen işkiden artık poizini mukim yolga saldı.
0: Aşya oburti yollarını sıcıl ravallaştırış bilen bile, Şinjan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi taşkı soğudu yeni energiyasını pahalı yetildirip, bazardan seteviliş soğudusu, çegira halkıgan elektrolik soğudu katarlıq yeni kəs pahalıtının cüş urup ravajlanışıgı türtkü boldı. Hem de soğudu yollarını üzlüksiz kengaytıp, Şinjan'ın taşkı soğudu kurulmasını əlalaştırış ve kölümünü aşırışka yeni hayati küç koştu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlık Hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting abonuçla terminali. Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
1: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elabalaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi,

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Dövlət Cumhuriyyə Tibabiti Doğrugərliki İdarisi, Dövlət Kesəlliklərdən Aldını İliş Təzqilləş İdarisi, Altını Kengayçini Yanımı Cunqurlaşdırıb, Aile Doktorlarının Kelişimlik Mülasımetini Əməli İşləşki Dair Bir Qancı Tədbirini Besip Tarqıç Doğrusdiki Uxturışını Besip Tarqatdi. Uxturışta Mündaq Uturğa Qoyaldi. 2026 yılının ahırıca asası katlam aparatlarının kelinikilik içki keserlikler kesbi, balaları keserlikler kesbi ve Cumhuriyye Tibabiti türdeki kesbi doktorlar, aile doktorları süpüde gelişim imzalaş mulazımetini kanıt yaydırış gerek. 2027 yılının ahırıca 2-3 derecelik doktorlar asası katlam aparatları da turuşka evetken vakti bir yıldın aşkan doktorlar prinsip cihette aile doktorlarının gelişimlik mulazimetini kanatgay turuş gerek. Aile doktori tunci diagnoz koyucu bulup mesul buluş tüzümünü tertiplik algısılcetiş uhturuşka kirgüsüldü. Asası katlam aparatları aldın kelişip kesel körstüş ve tertiplik ayırıp kesel körüşünü tez alğı sılcıtıp, prinsip cahette kelişim imzalığan ahaliler asası katlam aparatları berip kesel körsetken de aile doktorunu kesel körüşke aldın uğrulaştırış gerek. Kelişim imzalığan ahalilerinin kesellik ehvali aile doktorunun kesbi iktidar dairesinden halkıp ketken bolsa, bimarının koşulışı bilen aile doktori onu aldı bilen şu aparatının başka mahsus bölüm doktorunun davalışına yötkep yeriş gerek. Yukarı derecelik doktorhanlarga yötkep davalaş hakikaten zörür bolsa, cipsilaşkan davalaş birleşmek gevdisidiki yukarı derecelik doktorhanalar aldın kaldırgan numar menbesi, karavat katarlık, baylıklar ya ki yötkep diagnoz koyuş yeşil yol arkalık vaxtı da yukarı derecelik doktorhanaga yötkeş gerek. Şunun bilen birle yukarı derecelik doktorhanları əsliki kelişmezgili, salametlikni əsliki keltürüş mezgildiki bimarlarını asas katlam aparatlarına yötkep yerişi. Aile doktorları davamlaşma mulazimetini yaxşı kılışı. Yukarı derecelik doktorhanlar zörür texniki cahattin kolluş gerek. Sozulma keselliklerini başkuruştun, sozulma keselliklər və yuqumluq keselliklərini ortak başkuruşqa kengaytılıb, kelişim imzalaş tizimliki texımı mollaşdırıldı. Yaşanğallar, balılar, qatarlıq, noxtalıq kişilər topuğa daim körüldüğən nəpəs yolu, həzim qılış yolu, qurt vasitisi arqılıq tarqılıdığan keselliklər, həm də tuberkulyoz, Aydis qatarlıqlarının oldini eliş, tizginlash bilimlerini təşviq qilish, yötkep davalash, izquqlab ziyaret qilishni başqurish ve vaksini emlash mulazimeti bilen təminləşdən tartıp, vaksini yetisipi gezip yerişke rıqabətləndürüş kiçi. 2027 yılının ahırıgıca vaksini yetisipi gezip yerişke rıqabətləndürüş kiçi. 2027 yılının ahırıgıca asası katlam aparatları yuqumluq keselliklerinin aldını eliş tizginleş mulazimetini aile doktorlarının kelişimlik mulazimeti mezmunuğa kirgizişi gerek. Uxturışta mundaq talep kılındı. Oxşaş bolmağan kişiler topunun kelişim imzalaşını ada kılış mulazimetini türge ayırıp kanat yaydırış gerek. Yaşanğallar, balılar, hamildar, toğutluklar, Meyipler qatarlıq, noxtalıq kişiler topu qartı, turuşluq caydaki asası katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış. Xizmet orni ve turuşluq caydan ayrılgan kesiptikiler topu qartı, funksiyelik orullar turuşluq caydaki asası katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış yolga koyuludu. Ahalilerinin sağlamlık arxıbının kelişim imzalığan aparatlarının özgür işige ägişip, erkin yötkül işige medet berildi. Uxturışta yana mundaq otturuğu koyuldu. Kelişim imzalaş mulazimeti xizmetini nazaret kılışını küçeytip, kelişim imzalığan ahalilerinin razı buluş dərəcəsini tekşürüşünü kanat yaydırıp,
aile doktorlarının gelişimlik mülazımetini yanımı emeli, inçke işleş gerekir.

0: Anglaşış görülse, kısmen orullardaki kurulmalarda özgürüş bulup, kulak deşinin şüp geçiş kaybını aşırı bitirdi. Köpçülüknün ilmi aptapa kakılınışını tavsiye kılımız, köpsandaki kişiler her günü 20 minut etrafı da aptapa kaklansa, organizmının vitamin D'ye bolgan ihtiyacını kandıralaydı. Balalar kıskırak, yaşanğalar uzırak aptapa kaklansı buludu. Lekin adette 30 minut içinde kontrol kılış gerek. Şunun bilen bile yemek içmek arkalık kaldısı toluklaşka dikkat kılış. Kuramı yetkenler her günü 300 gram sap süt, fetik isi buludu. Her günü 300 gramdan 500 gram gıca köktat, ham haletki eğirliği. Bunun içinde kıynık yeşil renkli köktat yerimini ilgileş. Bir işkisar pırçak yasalmaları buluş gerek. Üçüncü, her günü 7 saat kıyınıp uxlaş. Besim bek çoğun bulup kesse, uyku yeterlik bulmasa asallı kan besiminin davalgışı, içki kulak küçük arteriyasiga kan yetişmezlik ve menge kan tumuru meselelerini başka yeşini keltürüp çıkırdı. Her günü keste 7-8 saat uxlaşka kabaletle kılış, amal bar keçis uxlamayı tan atkızıdığan işlerden saklanış. En yaksısı, kes saat birden burun uxlaş gerek. Tötüncü, kofein kubul kılışını azaytış. Mutakhasler şunu eskertudu ki, muvaffak miktarda su içip, yeterlik su terkibini saklaş, kan ayılınışını saklap, kan besiminin davalgışını azaytış kıpaydalık. Şunun bilen bile, harak neyi az içiş. Asan beş kaydıgan kişiler, kofeinin kubul kılışını azaytışını uyuluşuşu gerek. Çünkü kofein bilen spirt nerv sistemisinin iktidarına təsir yetkizip, başka yeşini keltürüp çıkırışı, ya ki eğirlaştırıp yetişi mümkün.
1: Bu programını tutulduğun reseptik alaylı yemekliklerini işiltişini başkuruş tarmakı, ya ki grupsini bekitiş oturgu koyulup, tibbi işlağı işiltilduğun reseptik alaylı yemekliklerin təminleş mündarisi, hem her kaysi halkalarının başkuruş tüzümü orundulup, başkuruş tertipi kalıplaştırıldı. Tibbi işlağı işiltilidigan reseptlik alaylı yemekliklerini doktorxana içinde başkuruş tüzümü mükemmelleştirilip, davalaş aparatlarının tibbi işlağı işiltilidigan reseptlik alaylı yemekliklerini seteveliş, saklaş, setiş, işiltiş, kaytırıp geliş katarlık doktorxana içinde başkuruşunun her kaysi halkalarındaki işiltiş kayrısı oturgu koyuldu.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Yakında Devlet Taşkı Perovat Başkuruşu İdarisi, Şincan Şöbe İdarisi'nin çigra halkıgan sodini yukarı seviyede içivitişini noktada sınak kılışını yolga koyuş tepsili kaidesi Ürümçi'de resmi emeliyleştirildi.
1: Nuhtırı sınak kılınan tuncu hizmet günü de çet elge çetişlik 24 karxana siyaset paydasının başlamçılıkla bəhrimen bulup, çigra halkıgan soğudunu kolaylaştırış kəsbidin cəmi 34'ni becerdi. Çigra halkıgan kırın çıkım sonması 14.987.100 dolarına yetti. Haberleşiş mülazimeti sahasında çoğunkır yıldız tartkan Yili Fen Tekniki Terakka Çeklik Şirketi 280.000 dolarlık mülazimet sorusu boyunca taşkı perivot çıkım kılış kespini muhabbetlik becerip ahırlaştırıp siyaset paylaşıdın hakiki bəhrimen boldu. Yili Fen Tekniki Terakka Çeklik Şirketi Maliye Bölümünün muavin direktori Wang Chuangye mundaq tonuşturdu. İlgiri 50.000 dolardan aşıdığan mülazimet sodası boyunca taşkı perivot çıkım kılışını becirgen de müddetten burun bac idarısıge berip enge aldırışkı toğru kiletti. Tertipi ve beciriş müddeti bir kadar uzak idi. Nuhtada sınak kılış siyaseti yolu koyulgan deyken beciriş ünümü körnerlik östü. Meblağının obrut ünümü tekimi tez boldu.
3: Yeni siyaset əməliyleştirilgenden keyin, belgelimiga uygun bolgan əla süpətlik karxanalar daimlik türü boyunca taşkı perovod kırım çıkımını becirgende toxtam, talon, tamojnığı məlum kılış taloni qatarlıq asasi talonlar bilen bir mi bir təminleşi keçirim kılınıdı. Muddati eşip ketken perovat kılgan taşkı perovatını kaytırış, mulazmet sodası da vakaleten aldın tölep tən çeçiş qatarlıq alaydı kesplani beciriş, işten ilgiriki tızımlap enge eliş halkısı əməldən kaldırıladı.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Dilo ve Kanun sahibimizde ajrashgandan bir taraf pay çekim mülkünü bölüşünü talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı degen Dilo misalını sözlep birimiz. Yakında Korlu Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi ajrashgandan keyinki bir mal mülk macerası dilosu sot açtı. Korlu şehirde oltırışlık Xiaomi bilen Dacan 2017 yılı 5. ayda toy kılgan. Keyin hissiyatı buzuluş sebebinin sot mahkemesi ajrashishga ruhsat kılış doğrusu da hüküm çıkargan. Bu yıl 5.

0: Ayda Xiaomi Dachang üstüden korulu tömürgül transport sot mahkemesi dava kılıp Dachang'ın namındaki barlık pay çekini bölüşünü talep kılgan.
1: Sotta iki taraf dialogu çetişlik pay çekinin ikkalanın öyleniş münasibeti devamlaşatkan mezgilde şekillengenlikini pay çeki mülkinin bazardaki kımmetinin 340 min yuandan aşıdıqallıkını itiraf kılgan. Lekin kandak bölüşüş doğrusu da ikkalan otursa da ıhtılap naiti çoğun bolgan. Xiaomi erkotoluk münasibeti davamlaşatkan mezgilde muaşının hemisini Dachang'ın başkuruşuğa orunlaştırışıgı bergenlikini etkan. Hem de banka soda oborudu veyşinde hesabat yötkeş katarlı hatırlarına tapşırıp pay çeki mülkinin hemisinin özünün iqdarlıqı da bol işini talep kılgan. Dachang pay çeki mülki erkotunun ortak mal mülki tan bölüş gerek dep karıgan.
0: Sot mahkemesi sot kılgan denken mundaq karıdı. Erkotun öğleniş münasibeti davamlaşıp atkan mezgilde erişken mal mülük, eğer alayda yazmışı pütüşülmegen bolsa, kanun boyunca erkotunun ortak mal mülkügi tevabı oludu. Acıraşkanda bölüşmegen bolsa, davalaş kuşla bölüşünü talep kılıp dava kılışkı hukukluk. Erkotunun ortak mal mülkünü bölüşte beraber buluş, kanunda belgilengen asasi prinsip. Bir taraf karşı tarafı az bölüş, özgü köp bölüş, ya ki mal mülükünü yalğız ilgili verişini teşebbüs kılsa, karşı tarafta erkotunun ortak mal mülükünü yoşuruş, yötke vetiş, buzup çeçiş katarlık, kanunu belgilengen az bölüşki boludugan ahvalın barlıkını delil ispat körüstüp ispatlışı gerek.
1: Bu diloda Xiaomi öyleniş münasibeti davamlaşatkan mezgilde maaş kırımını Dachang'ın başkuruşu orunlaştırışıgı tapşırgan bulup, ailenin işki kısmıdaki mal mülük başkuruş usuluğu tave. Dilogu çetişlik payı çekinin erkutunun ortak mal mülkegi tave karakterini özgertelmeydu. Şundakla bununla asasen yeni bir tarafını erkutunun ortak mal mülkini baraver bölüş hukukudun mehrum kılışkı bulmaydu. Xiaomi tapşırgan banka oborotti veyşin hesabat yötkeş hatırsa da pulnun karakteri şiltiliş orni zahati birdek enik emez. Dachang'da mal mülükni az bölüşke tegişlik kanundu belgelengen ahvalının barlıqını ispatlap berilmeydu. Onun teşebbüsünün paket ve kanun asası yeterlik emez. Ahırda sot mahkemesi Dachang'ın namıdaki pay çeki mülkini davalaşıkçı iki tarafke yerimden bölüş doğrusu da hüküm çıkardı. Yani Dachang Xiaomi'ga 170 min yuandan artıq berdi. Növbette bu hüküm küşke ege boldi.
0: Programının tordu hem türtki buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehet soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution abonuçla terminalini çürüp, programında hem türtki bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının tehimi köp esil mezbunları Solution abonuçla terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemiyetinin şerbi. Bir geri şer, nurgun pulgu yaraydıgan, halkıra çoğun pazar yenirge, Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde, terlikidek çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütüvalsınız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-16.
3: 23 yıllık konu karxana konfiyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tətqiqat orını bilen birlikte tətqiq kılıp işlep çıxarğan Adem Giyal Zappa, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beyli tərkividiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitko maddesi tərkividiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol koçup işlep çıxarılgan. Üçeyinin kolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfiyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adem Giyal Zappa, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Qatarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adem Giyal Zappa, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adem Giyal, kuvvetli oluqlaydı. қорғайды. Зәпе тосал қоланыр аваллаштырды. Құвәт қанның асасы, қан құвәтнің елтізі. Бұл мәсулатны күнді есіңіз, қан білен құвәтні таңтолықлайды. Конфуян шеркеті әсілі мәқсәті чыңтырып, әр бір мәсулатны көңіл қойып ішіле чықады. Конфуян шеркетінің фупинзі, вейчанкан қатарлық алқыштық мәсулатыр ба. Хош қабар, алдын телефон қылған 10 хериде, Гошу, Нинджи, Әнтаң, Рангусу, Деки Калсидің бірін сетіп аса, бірін соғат қылыш алайды етібардың мәхрімен болуды. Коны хериде, еңі хериде баштап дүканғы кәсе мұкапат берілуды. Мәсе сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. 23 жылық коны қарқана конфуян шеркеті Бейджің Дунфан Бейли озықтық тәтқиқат орны білен бірлікті тәтқиқ қылып ішіліп шығарған Адам Гия Зәппе, Зыжин Линджи, Сөсін Гүлдік Бейді тәрківедікі Сапонин, Филафонға, Қызыл Ичітқо Мадысы тәрківедікі Монаклин Ки, Катхин, Полифенол қошып ішіліп шығарылған. Үш жайының холестерінің сөмірішіні азайтыды.

0: liniya telefoni 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfunya şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tadqiqat orını bilen birlikte tadqiq qilib ishlab chiqargan odam giyo zapa, zijin lingji, sosin güllük beydi tərkibidiki saponin, filafonga, kızıl içtkun maddesi tərkibidiki monaklin ki, katxin, polifenol qoşup ishlab chiqarılgan. Üç ayının xolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Kanfunya şirketinin 23 yıllık kozir mahsulatı odam giyo zapa, kereş, şaptul meğzi, palma merzi, bergamut qatarlıq 10 çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Odam giyo zapa, əcdatlarının akıl parasının mahsulü. Odam giyo kuvvet doluqlaydı. Zapa, tosal olanları avallaştırdı. Kuvvet, kanının asası. Kan, kuvvetinin yıldızı. Bu mahsulatını kündiyseniz, kan bilen kuvvetini tank doluqlaydı. Kanfunya şirketi əsli maksatı çıntırıp, her bir mahsulatını köngül koyup işlep çıkardı. Kanfunya şirketinin Fopinzi, Weichangkan qatarlıq alkışlık mahsulatları var. Hoş haber. Aldın telefon kılgan 10 heride, Goshu, Ningzhi, Antang, Rangusu, Diki Kalsi'nin birini setivasa, birini soğuk kılış alaydı itibarının mehriman boludu. Konu heride, yeni heride başlap dukanğı kese mukapat beriludu. Mesela soraş kızıq liniya telefonu 400-666-1185.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mədlək sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radio anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki məzmurlar da anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizdi. Xotan vilayetide 1,550,000 mo yanaqtın mol hosul elindi. Gucun nahiyyəsi yuqarı pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, ambarda saqlab meyvi köktatlarını bazarğı seliş əndisini əbçillik bilən həl qıldı, degen məzmunlarını diqtınlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdən Nilqın aylık bac idarısının kadri da cigən 12 yıl vaqt sərib qılıb, kent turuşluq şu cilin həqiqi cavab qayğızını bütüb çıxdı. Koncer Nayisi'ki Dihkan Tayir Mehmet'nin kalıp yıkıp 5 desturi digen mezmurlar Dihkanları buludu.
1: Yezi ilgiliki Yeza Dihkanlarga alakadar uçurlar sahibimizde merkezinin 360 milyon yuan silinmesi Şincan'ın Yezi kentlerdeki kemtüklüklerine dolukluşuğa küçük koştuğu Katarlı uçurlarını anlattınız.
0: Radyo Anguçla Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışıtin abonçalar terminalda Mas qadamda anıtıldı həm də hər vaxt qaytırıb anılığılı boludu. Həm də deyiqtığına proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.

0: Xotan nahiyasının bozaq yesisidiki yanaq qurtish meydanıqa təxminən 800 yanaq postini ayrış maşını səplənib, pişiklaş önümü önümlük östürüldü. Şincan, Kılaymu yezi iyilik məhsulatları çəklik məhsulü yetişilikdi, bu yıl dihqan ayıllardın 100 min tonna kök postluq yanaq seti belişini pilallab, postini ayrıp pişiklaş xizmetini umum yüzlük qanat yaydırdı. Şirketning bosh mudiri Ro'zi Mehmet Nur mundaq tonishtirdi.
1: Bir uskuna orqali har soatda 500 kilogram yog' pishiqlab odam kuch tanarxini zo'r darajada tejab qoldik. Navbatda quritish maydoniga 140 korxona makallashgan bo'lib, kunlik pishiqlangan ko'k po'stliq yong'oq 20 ming tonniga yetdi.
0: Ilmiy inchiklashtirilgan parvish qilish qitoyinib, nurg'un teriqchi usul va kirimni oshirdi. Xotin nahiyasi bağçı basırı, Paynap kentinin ahalısı Mehmet Ali Mettur'de östürgen 5 mu yerdeki yanaqnın bu yılki östüş əhvali kişinin hoşal kılıp yanaq meğizi tok boldi.
1: Mehmet Ali mundaq dedi. Bu yıl yanaqnın meyveləş əhvalına aitdi yaxşı. Qurdulgan yanaqnın mu 500-500 kilogramdan aşıyordu. Mülçərimce 5 mu yerdin 13 min yuan kirim kılalay mən. Turmuşun barğan siri ümit kütü oldu.
0: Xotan vilayeti mevqani öz cayının baylıq əvzəllikigi qoyub, bağvancilikni ammanın kirimini aşırıb beyişiğen türtkü buludugan, törük kəsib qilib, yanaqnın süpitini östürüb, ünümünü aşırışını sicil alğı silcetib, meyvelik bağlarını pərviş qiliş, asraşını yanımı küçəytib, meyve çivə süpitini özliksiz östürdü. Bütün vilayetning yong'oq o'stirish ko'lami 1,555,400 mo'g'i yetdi. Alla sifatlik yong'oq davlat ichida bozor tepibla qolmay yana davlat darvozasidan chiqarildi.
1: Shinjong Luisi Jiguan xalqaro suvli chekishirkning direktori Matbaqi Mattursun mundoq dedi. Xotan yong'oqning sifatli bo'lg'achqa bozorda keng olqishga erishdi. Bu yil korxonamiz 3000 tonna yong'oq sotib olishni planladi. Dastlabki pishiqlashdan keyin Shinjong sirtiga sotamiz, yana davlat darvozasidan chiqarib, chat eldagi sotish yo'llarini kengaytiramiz.
0: Navbatda Xotan viloyatida 249 yong'oq tijorati asosiy gavda bo'lib, buning ichida 19 eksport korxonasi bor. Yong'oq pishiqlash kasbi 47 ming kishining ishga o'rinlashib, kirimini oshirishiga muqim turtki bo'ldi.
1: Xotan viloyatlik o'rmonchilik va o'tloq texnikasini umumlashtirish markazining muavin mudiri Mirbulla Habibulla tunishtirib mundaq dedi. Bu yil Xotan viloyatida yong'oq o'sulining 258 ming tonniga yetib, bultirqa o'xshash mezgillikdan 1400 tonni yetishi mo'ljallandi. Xotan viloyati dehqonlarga naf yetkazgan turlik siyosatlarini sijil amaliyalashtirib, yondosh mulozamatni puxta yaxshi ishlab chiqarish bilan setishni jipslashtirishdagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, o'zgacha bog'vanchilik kasbini kuchaytirib, a'lolashtirib, ommaning kirimini sijil muqim oshirish uchun kuch qo'shdi.

0: программасын аңлышыңларны каршы алабыз.
1: Радио аңлаучылар, гүлініп атқан езі кентлерге назар сайыпымызды алмаштырамыз. Yakın yıllardan bu yan Guçun ayısı özgeçi meyve kökte tarihçilik evzellikeye tayınıp dehkallar ve kent kolektifini şaraitik karab iş görüp, küçük tipteki yeni pet saklaş, ambarını saklaş, əsləsi kuruşu itekləb, merkezlik bazarğı siliş, keltürüp çıxargan seytilmayı kiliş, xorab ketiş ve bahası tüven buluşta qeyin məsəlisini ünümlük həl kildi. Yokur pelle mezgeli bilen takaştırmay ambarda saklaş, vaktini uzartıp setiş arkalı mol olsun meyvesini mukum saklap kalmay, saklap kalmayla kalmasın. Yezgilik mesulatları baylıkını tekimi canlandırıp kirimini sicil aşırış ve kesipinin süptünü östürüp ünümlü aşırışka hareketlendir güç güç koştu.
2: Her yeli yaz, küz pesilde şaptol, koğun, kökbaş katarlıklar merkezlik pişip, köp miktarda bazarga kirgende teminleş ihtiyacdan eşip getiş, bahada davalguş buluş ve sesip horaş katarlık meseleler görülüdü. Küçük tüptüki yeni peti saklaş ambarlarının umumlisi del işlep çıkarış bilen setişini cepsalaştırıştaki tosuk noktalarını ravallaştırıp, mol hosul alsımı, yaxşıkırım kılalmaslıktak kıyın meselini pesaytti.
1: Biliyuhu Şerqi Gobi kentide şaptol halkını beytiş kəsb hesaplandı. Bu yıl 7 ayda merkezlik bazarga silinğanda terkçi Kangjemvin özü təxminen 30 kvadratmetrlik yeni pet saklaş ambarı kurup 30 min yuancı artık meblağ silip yeni meyvelerini 8-9 aylarca soğuk pet saklap yukur pelle mezgilegi takaştırmayı setip xoraş nisbitini tüvallerdi. Onun yetişçe yeni pet saklaş ambarda şaptol koğullarını saklaplı kalmayı küzdümü yeni köktat saklap kırımı aşırış yollarını tekimi kena etken. Kangjemvin isabat kılıp mundaq dedi. Her yeli kırımımız 10 min yuandan artık mukum aşıdı. 2-3 yıldırla tenerkini kaytırvalı alayman.
2: Şibeyven Bazarı Tutun kenti mevkani kollektif mulazimet kılışkı koyup, 6 iğızlık yeni peti saklaş ambarı ve 2 iğızlık tonglatış ambarını yürüşleştirip kurup, şu kent hem etraptaki ammının meyve köktatlarını saklaş ihtiyacını kandırdı. Hem kent kollektifine mukim paydı elip geldi. Kent Ahaliler Komitetinin müdiri Cinşin Cu mundaq dedi. Meyve köktatlarını saklaş kıyın buluş, Asan süpüte özgürüp getiş meselelerini el kılıplı kalmay, yana halkı nepiyat güzüş ve kerimli aşırıştan ibaret koş payda ilişini işka aşırdık.
1: Kiçkini yeni pet saklaş ambarı çoğun kesip yüklengen. Bugün künde Gucun ayısı soğuk zencirlik ambarda saklaş ul eserlerini sıcıl mükemmelleştirip, ambarda saklaş yeni pet saklaş setiş bir gevleşken, mulazmet sistemisine takam ulaştırıp, kesiplerini güllendiriş arklık yez kentlerinin terakiyat asasını putulap, yez kentlerinin umumüzlük güllendirişki küç koştu.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoğucu'na. Nelkın aylık baş idarısının kadri daha cigen kent turup birinci şuci bolga mezgilde kent ahallarını yitekleb kelkün yoğuşurun hevpenim tüzep ul eslerlerini mükemmelleştirip özgücü kesiplerini terakki kıldırıp 12 yıl çıngtırıp işlep kent turup şucinin asli maksat cevap kayağızını topşurdu. Bugünkü kaltıs bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke daha cigenin kent turup halk için emri iş kılıp bergellik doğrusun sözlep birimiz.
2: Әрқетім кәлгін мәскілі кәлгенді Нелқына ғиясының көк-худқұр езісі итіпақ кәнді асалла қары еріп кәлгін апыты көвшірайды. Кәндді бірінші жүйліқ вәзіпісіні өтіген мәскілді, дачиген әмейші әттігенділа әтірәтіні башылап, өстәң чарылап тәкшіріп, түрлік бейқатарлік ешірін қауіплеріні рәтке тұрғызып тәкшіретті. Дачиген мұндақ деді. Havarayının özgürlüğü zor bolsa, biz her qetim buyruq kütüp durmuz, yana çarlaşını küçəytimiz.
1: İstipaq kentti kelkün asan kelilgan jilgi eğizgi jaylaşqan bolup, kelkün çıqırış üstüni yasılıştın ilgiri kent köp qetim eğir kelkün aptik uçurgan idi. Her qetimlik xattarlik ahval astıda da jigan kent kadırlarını başlap birin sepke atılınıp, abmini vaqtıda yötkep xattardın apatını qutquzdi. İstibak kentinin kent kadri Li Ruylong əsləb mundaq dedi. Biz Qutquduş yerdən bezik barğanda onu kəlkün iqtib kətkili taslı qaldı. Mən yanı turub onu tartıb aldım.
2: Daçigən su apıdını mənbədən tökütüş üçün 2017-ci ili məxsus məbləqni paal qolgı kəltürüb, kəlkün çıxırış üstünün dəriyicisini östürüb, özgərtiş qurulışını başladı. Kona topu östenlerini yığılıp, kövrüklerini yürüyüşleştirip yığıdın yazıp, kentinin kelkündün modap yeliniş, kelkün suyunu koyu vetiş iktidarını omum yüzlük östirdi. Dajigen mundaq dedi. İlgiri nemi üçün kelkün kilidu. Hemisi topu östen bolğaçka. Su kelkünde teşip çıkıp, işki taraptaki etizni su besip getetti. Bu kelkün çıkırış östeni yakşı yasalmasa, Ғәріп тәрәптіке кәнтлер му зиян құчырайды. Шуңа оны яқшы түзішіміз керек.
1: Шу елі әсілді дадиген кәнт тұрып вәзіп өтеш мудытының әң ақырқы елі еді. Түр құрылышыға сан вәзіпет кәпалет қылған алды алғысылдетіш үчін ұлпүтін мұсаплы құрылыш орны тұрып құрылыш сүр итерінчің көзілді. Кәлкін чықырыш өстіңін өзгәртіш қаралды тамамынып көп иллардың бұян Kent qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kentni qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kelkun obti yoshurun xavfi taltukus hal qilindi. Qurilish o'ngishlik tamomlanib, aslida bekitilgan vazifa o'tash muddati oxirlashadiganda kent aholisi o'zligidan kent aholisi komitetiga kelib 226 barmoq izi besilgan birlashma imzolik elib qilish xatini dajiganning qo'liga yetkazdi. Dajigan mundaq dedi. Ammavi pikir köngül bilib atqan Xibi ölkəsinin Jangjiakou şəhəri Kangbao nayisdiki bəsəy setibiliş xalqısıdiki formalın eritmisigi çılap iliş məsəlisigi qarata yıqındı Gouyuan yeməklik bihatərlik işxanısı Yezi İgiliki Yezi Ministerliki Bazar Nazarat Qilish Baş Quruş Baş İdarisi yüksək əhmiyyət verib, birinci vaqtı təbəlik buçı təkşürüb inik başqa yitəkçilik qılıb, qanun buçı qatdıq tez bir tərəb qılıb, Vaqiyaga chetishliq bashaylarining yiqish yo'lnishidan surishtirib tekshirib, masl bor mahsulotlarning bozorga kirishining qattiq oldini oldi. Shuning bilan birga, birni bilish orqali boshqalarini bilib, har qaysi joylarni bashay qatorliq oson chirilgan ko'ktotlarni maxsus o'rlab tekshirish va bozorni ratki turg'izib tekshirishni darhol qanot yoydirib, qonun belgilimiga xilof qilmishlar boyqalgan hamon qattiq jazolab Eğir bir taraf kılıp, katti yüz katır kılmayı halk amısının yemek içmek bir hatarlıkın hakiki kovdaşkı teşkilledi. Yakında 60 aylık Terakkiyat ve Islahat Komiteti Merkez Kamçot İşirik'i 360 milyon yuan silinmini emelileştirdi. Bu meblağ məksus yezikent ul əsləq kuruluş türü her millet amısının işlep çıkırış durmuş şaraitini yakışlaşık işletiludu. Bu 360 milyon yuan məbləğ bilən Moğulkira nahiyyəsi, Sancı şəhəri, Toqsun nahiyyəsi, Bügür nahiyyəsi, Qaşqar şəhəri, Yəkin nahiyyəsinin yezikən ul əslə quruluş türünü yol qoyuşaq noqtuluq

Yakında Qorğas nahiyasının 2026 yıllık göç koyunun miktarını aşırıp süpütünü östürüş, erlan nesillik koçkarı setiveliş yardım pulu türü Çınsıqoza basırda başlandı. Tonca Türküm'deki 208 erlan nesillik koçkar Sarbolak basırı, Lusugun basırı, Sengon yesidiki bakmacılar ve kooperatiplarga tarqıtıldı. Bu türge cemi 2 milyon 571 min yuan meblağ selingan bolup, maliye yardım puli arqalıq elan nesil kirgüzüş tenarihi tövelletilip, yerlik göç koyunun neslini yaxşılaş qademi tezletilidu. Çınsıqoza bazardaki tarqıtışnaq meydanıda bakmıcılar koy eliş resmiyetini tertiplik becerevat addi. İgilinişçe, bunundan bəhrimen boludağın nesillik koçkar yardım puli, Safolik, Dobau qatarlıq göç türdeki işlep çıkırışkı işiltildiğen məxsus nesiller hem de köp qozalaş geni bar yerlik nesillerini öz işçik alı deken. Yardım pul siyasetiga asasen bakmıcı göç türdeki işlep çıkırışkı işiltildiğen məxsus nesillik koçkar hem köp qozalaş geni bar yerlik nesillik koçkar setip alsa her birige en yukarı bolğanda 3000 yuan yardım pul berildi deken. Yerlik nesillik koçkarının er birige en yukarı bolganda 1000 yuan yardım pul berildikken. Tonca Türküm'de tarqıtılgan 208 nesillik koçkar 3 yezi bazarının asası sağlık köpeyt şaraitini ünümlik yakşılap, göç koyunun kozalaş nisbiti ve ösüp yetiliş süreitini aşırdikken. Qorğas nahiyelik yezi iyiliki yeza idarisi çarvıçılık mal doktorluk terakkiyat merkezinin muavin müdiri Tanjarıq dolar mundaq dedi. Bu tör 10 yezi bazar merkezini kaplagan bolup, menpaatlandıgan obyektlari bekilivatkan asaslık sağlık. 15'ten aşıdagan bakmıcılık meydanı igisi. Kooperatip hem çarva mal doktorluk ijtimaiylaşkan mulazimet teşkilatlardan ibaret. Türde setiveylingan nesillik koçkarın

Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen şoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Slushiting abonçları terimini alın. Slushiting torgı dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlı işe de. Katnişinizden ümit kılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaqıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
6: Hürmetli radyo anlıqçılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlıçış berduk. Anlığınınlağ rahmet. Әтіке мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнтілеріні гүлләндіруш тоғырсыды ке текімі көп сәрхілі хекайлар давамлық дектіңларды болуды. Әмді дектіңлар станцымыздың аңлы тіліш алдыды тұрған башқы программаларды болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу сұлушыдың абончылары терминалада мас қадамды аңлы тілуды. Техими көп сәрхіл мәзмұнлардан хәвәрдар болай дейсіңіз, дек қыттыңыз сұл ұшы тен абончылар терминалымызды болсын.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 3. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Zümret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Mısır Zontu'nı Sisi bilen sohbet ötgözdi. Xi Jinping ve Peng Liyuan, Mısır Zontu'nı Sisi ve Rafiqisi bilen birlikte büyük Mısır muzeyini ekskursiya kıldı. Xi Jinping, Mısır'daki devlet işleri ziyaretini toluk ayaklaştırdı. Xi Jinping, Norveya Padişahı Hakun 8'nin taht koltırgallıqını telegram yollab tebrikledi. Asasi katlamda davalıqılı boludugan 158 xil kesel türüde oxşaş keselge oxşaş haq töləş arqılıq asasi katlamının mulazimettiki yetersizlikini toluqlışıqa ilham verildi. Şizang Jilung Çigra Eğizi Yadroluq rayonunun quruqluq qutquzuş yolu ravallaştırıldı. Apetke uçurgan Yadroluq rayon 5G signalı bilen umumyüzlük qaplandı. Her qaysi qutquzuş küşleri çoğunqur, izdash, qutquzuş xizmetini qanat yaydırdı. Jongo bilen Mısır diplomatik münasibet ornatkallıqının 70 yıllıqını tebrikleş adımiyet almaştırış pahaliyeti Kahire'de ötküzüldü. Hürmetli radyanlı ucuna tövende de yıqtanla haberlerimizin tepsili mezmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Şucay vakti 9. ayının 2. günü çüştüm burun Mısır Zongtuğu sesi bilen Jongo'nun devlet reisi Xi Jinping Kahire'deki Kuyaş Sarayı'da sohbet ötküzdü. Kahire'nin asmını o çıkıydı. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan avtomobilge oltırıp Kuyaş Sarayı'yı yitip bağanda

0: üskünelerine elip, kutkuzuş apşarkısını maslaştırıp, kuramtaş dövlengen rayon, kuruluş gömürlüp düşken nokta, derya boyudaki laylatkılarını inçkilik bilen tekşürdü. Şizan Abdınım Raylık Partikom Daimi Komitiyatının azası, Abdınım Raylık Hükümetinin Daimi Muavun Reisi Renvey tanıştırıp mındak dedi. Növette yadroluk rayonda Latkı Şehirlik ikindiki dövlenmelerinin otur çıkılılıkı 4 metr, en igiz bolganda 16 metr giyitidu. Sırtkı yüzüde nurgun kuramtaş ve latkılaba. Kutkuzuş kadımları rayonla boyuca izdevatıdu. Bir tereptin aldınkı baskuşluk teyiz katlamda izdeş asası da kespi, esvap ve üskünlerden paydalanıp çonkur izdep, en zor tırışçallık körüstüp, kaza kılgallarının uçuyorunu baykıdı. Yeni bir tereptin çigra iğizi birleşme tekşürüş binası, yatak binası, optimobil toktuş meydanı katarlık noktuluk rayonlarını noktuluk izledi. Apet yüzbegendin kiyin şu cayı kaza kılgan, alak üzülüp kalgallarının aile tevelerini küştü biliş, ulağı teselli biriş ve kapaletli kılıç hizmetini devamlı yakşı işlep, aile tevelerge mulazimet kılıç kızıklı niyesi içip, 9. ayının 2. günü saat 12 geçe aile tevelerden cemi 587 kişini küştü aldı ve uğurlaştırdı. Şunu bilen bile, uğurlaştırılgan 999 amının davalınış, terbiyeliniş, asasi turmuşi ve psikiki cihetin teselli biriş katarlık mulazimet kapaletini yakşı işledi. Rıkaz İşerlik Partikom'nun şucisi Wang Fanghun mındak dedi. Hazır 70 kespi kadim kaza kılgalla ve alakısı üzülüp kılgallarının aile tevelerge psikiki cihetini yetekçilik kılıp, cemi 1107 adam kıytım teselli berip, 1220'den artık kadrını mulazimet kapalıtı bilen temilleşki teşkil adamlı kutkuzuş ve dezinfeksiye kılış, yukumlu keseliklerinin aldığını eliş hizmetini kanat yaydırdı. Kurallık sakçı kısım Şizan baş etirti, rekazı tarmak etirti, tayanç güçlerini acırtıp, kutkuzuş grupsi teşkillep, bekitilgen vezip rayonunu alıkoymayı tekşürüp, alakısı üzülüp kalgallarını bütün küçü bilen izdep, hayup heter ve yoşurun hayupunu tekşürdü. Şizan, Rıkazı Şöbe Herbi Rayonu məlum kısmıdaki ofiser əskerle kutkuzuş ətirti təşkilləb. Çigra İğzının yadroluk rayonu da kutkuzuş ve yolladaki laylanı tazılaş hizmetini maska demde kanat yaydırdı. Şizan Herbi Rayonu məlum kısmının davalaş, yukumlu kisəliklərinin aldığını iliş şöbe ətirti, parti əzaları zərbidarla ətirti təşkilləb. Avangard kutkuzuş güçler bilen bile Çigra İğzi yadroluk rayonu'a kırıp uğurluşup, kutkuzuş yukumluk keseliklerinin aldığını iliş, dezinfeksiye kılıç katarlı hizmetlerini kanat yaydırdı. Hem de kutkuzuş birinci sepenin sahiye kapalıtı tayarlıkını maska demli yakşı işledi. Kurallık sakçı kısım Rıkazı Tarmak Etirtideki Li Chipu mundaq dedi. Vezip rayonu'a itip bağın denken barlık ofiser əskerler tezdin kanat yaydırıp, minut sekundunu koldun bəmək, daire boyuca məşğulat kılıp, tor yeyiş, alıkoymay çonkur katlamlı kutkuzuş ilip bağdıq. Bütün küş bilen tırışyalı görüstüp, alakı üzülüp kalgan her bir adamdın hergiz vazgeçmiduk. Katarlık ehvallarını tekşürüş, işkilemçi apetinin aldığını eliş katarlı hizmetlerimi maska demde ilip berildi. Devletin bir hatar işlep çıkırış bu içe ciddi kutkuzuş koşuğunun teşkillengen birleşme közü tüş grupsi, toktam su ve yukur ekindeki muzluk, hem seyirlip tüş noktalarını devamlı közütüp, nek meydanda hatardan kutkuzuş, yardan berişine bir hatarlık tırıkigi iyi kıldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping Mısır'da devlet işleri ziyaretinde bulunan peyde Merkezi Radyo Televiziya baş stansı bilen Mısır Ahbarat Devlet İşleri Bölümü birlikte uyuşturgan Cungu Mısır Diplomatik Münasvet Ornatkallıqının 70 yıllıqını təbrikləş Adımiyyat Alaqısı Almaştırış Paliyeti Şiyar Vaxtı 9. ayının 1. günü Kahire'de ötküzüldü. Paliyet Nəx Meydanı'da Merkezi Radyo Televiziya baş stansı bilen Mısır Devletlik Televiziya stansı Cungu Mısır Həmkarlıqıda Sürət Tezletildi namlıq məxsus filmini birlikte sürətki ilişini başlıqallıqını cəqarladı. Baş stansının CGTN Nəx Meydan Söhbət Proqramısı Cavab Cungu'da birli vaxtı başlandı. Paliyette Merkezi Radyo Televiziya baş stansı uyuşturgan Cungu kinolarını Mısır'da koyuş paliyeti başlandı. Merkezi Radyo Televiziya baş stansı Kahire Xalqara Kino Bayramı bilen həmkarlıqını çonqurlaşdırış müddaanamısı imzaladı. Həm həmkarlıqını çonqurlaşdırış əsletmesini almaşdırdı. Bununun başqa Merkezi Radyo Televiziya baş stansı bilen Ərəb Dövlətleri İhtibaqi Kadıbat Başqarması birleşib sürətik alğan programma Cungu Ərəb Dövlətleri Dostluqı davamlaşmaqda Nəx Meydanda tunuşturuldu.

0: Hürmetli radyo alıkçılar. Emdi Dünyaya Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıkçılar, ben Somret Yasin.
0: Radyo alıkçı dostlar. Kırgızistan'ın diplomatiye ministri Kulubayev, Kırgızistan Cungo'nu başının ahır şençilik hemra dep karaydı dedi.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı çölüşünün aldığını iliş, tüzeş yığını, her kaysi taraflarının vədisini hərketke aylandırışıgı törtkü boldı.
0: Otur şarık uruşu 20 yıldın köprek davamlaştı. Ormuz boğuzunun su transportu uzun mezgil tosalığı uçurdu. Halkırada neft bağısı sel tövelligen bolsa mı? Lekin yanıla uruşun ilgirk seviyyedin körünerlik yukur boldı. Yakında Amerika hükümeti İran'a iktisadi cihetin yetim kaldırıştık, yeni bir növetlik ceza tedbirini yolu koyduğallıkını cakarlap, vaziyetinin iniksizlikini yenimi küçeydi vetti.
1: Hürmetlik radyanlı uçala tövende deyiktanla programımızın tepsili mesmulurdu olsun.
0: Kılganda Kırgızistan Cungo'nu baştın ahır şençilik hemra dep karaydı. İki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçiliki ve iki devlet hükümetlerinin ortak tırışçalıkı da Kırgızistan bilen Cungo'nun yeni devirdeki umumyüzlük, stratejiyelik, emralık münasibeti üzlüksüz müstehkemlenip, iki taraf hemkarlıkı sicil çoğunkırlaşıp, iki devlet halkıya emeli netice elip gelip, rayon tınışlıkı, mukimlıkı ve imkaniyetlik sicil terakiyat için muhim töhpü koşuduğallıkı işinimiz dedi. Kulubayev munulanı bildirdi. Yakın kıyılardın bu yan, iki devletinin yukur katlımıdikiyle koyuk siyasi sözleşini saklap, hükümetle ara, kanun çıkırış aparatları ara alakını üzlüksüz küçeytip, yerlik ve soda sanayet sahasıdaki alakını devamlı kengeytip, iktisat soda, meblağ seliş, katnaş eşya obroti, energiye ve yezi ilgiliki katarlık sağladaki hemkarlık ne, puhtı kadem bilen ravajlandırdı. İlgiri sürlüvatkan bir türküm hemkarlık türleri iki devlet ve pütkül rayon üçün uzak müddetlik ehmiyet giyge yolgu koydu. Bu Dartka kemin tok yetküzüş özgertüş türü. Karının cenubudiki devletler üçün muhim örneklik ehmiyet giyge. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulgallıkının 25 yıllık. Kulubayev mındak dedi. 25 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı terakki kılıp, köp kutupluk dünyanın muhim tövrükige aylınıp, beraber sohbetli işini kanat yayduruş, bir-birinin menfaatige hürmet kılış ve ortak el kılış layihesi üstüde izleniş üçün sahne hazırlap bedi. O mundaq dep körsetti. Kırgızistan bilen Cungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatını kurguchi eza devletler. Köp yıllardan bu

0: ئايان باشقا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە بۇ تەشكىلاتنىڭ تەرەققىي قىلىپ زورىيىش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. قۇلۇبايىف مۇنداق دېدى: قىرغىزىستان ئۈچۈن ئېيتقاندا جۇڭگو مۇھىم ھەمراھ. بىز شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، كۆپ تەرەپلىك رامكا ئىچىدە مەيلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى ياكى باشقا سۇپا بولسۇن، ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇش نۆۋەتتىكى ئورتاق خىرىسقا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇشنىڭ مۇھىم ئۇسۇلى. قۇلۇبايىف 2026 يىلى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىنىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تەرەققىياتىغا يېڭى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدىغانلىقى، شۇنداقلا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۆز ئارا ئىشىنىشنى كۈچەيتىپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھەمدە ئۆز ئارا ئىشىنىش، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، باراۋەر بولۇش، كېڭىشىش، كۆپ خىل مەدەنىيلىككە ھۆرمەت قىلىش، ئورتاق تەرەققىياتنى كۆزلەشنى يادرولۇق مەزمۇن قىلغان شاڭخەي روھىغا قاتتىق ئەمەل قىلىپ پۇرسەت يارىتىش كېرەك، دەپ تەكىتلىدى.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Birleşken Devletler Teşkilatı çöllüşünün aldığını iliş tüzeş əhdinamısı tüzgücü tərəflərinin 17. qetimliq yığını 8. ayının 29. günü Moğuliyinin paytaxtı Ulan Batur'da yapıldı. Yığında qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çekinib getişinin aldığını iliş tüzeş qatarlıq qaralımla çörüdülüb muhakimə elib verildi. Yaylaqlarını qoğdaş, əsligi kəltürüşünü çonqırlaşdırış. Hamda yerlarni asliga keltirish turiga mablag' yurishtirish qatorliq jihatlarda natijalar qo'lga keltirilib, har qaysi taraflarning yer shariy muhitini tuzash va'dasini harakatga aylantirishi yanama ilgari surildi. Bu qitimqi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishning oldini elish tuzash ahdinomasi tuzguchi taraflarning 17 qitimliq yig'ini 8 ayning 17 kuni ochildi. Yig'inda yerni asliga keltirib qayta umid ato qilish bosh tema qilinib, dunyodagi ahdinoma tuzguchi 197 davlat va xalqaro tashkilot, pan tadqiqot apparatlari, korxonalarning vakillari yig'ilib, yerning chekinishi, haddidan ziyoda qurg'oqchilik, ekologiya ta'minoti qatorliq texnomo kang bo'lgan ommaviy foydani qo'shsa, 1 Amerika dollari silinmining foydasi 36 Amerika dollariga yetadi ekan. Moğuliya Tabii Muhit və Klimat Özgürüşü Ministerliqinin ministri Si Sandağ Oçer mündaq dedi. Yaylaqni aldınqı orınqı qoyuş təşəbbüsü iqtisadi dəlilləşni məbləğsili şərkitigə aylandırıb, imkaniyyətlik sicil yaylaq baş quruş, yaylaqni əsligi kəltürüş və çarıvçılarının turmuşunu qamdaydıqan türləni toplaşni, qollaşni məqsəd qılıdı. Bir qurpa sallıq məlumatla, dünyavi idarə qılış düşkəlgən kəskin xırısını körüstüb bərdi. Alaqadar sallıq məlumatlarda görüstülüşcə, yer şarıda təxminən 40% yer çəkinib, 3 milyard 200 milyon kişi təsirgə uçurğan. 2000-ci yıldın bu yan, qurğaqçılıqnın 101 qitim sani və davamlışış vaxtı 3-dün 1 qısımıqı yıqın aşqan. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbidin kilib çıqqan dünyavi iqtisadi ziyan 900 milyard Amerika dollarıqı yetkən. Şunun bilan bir vaqtda mo'ljarlanishcha yer shari bo'yicha yerni asliga keltirish nishonini ishqa oshirish uchun har yili 355 milliard Amerika dollari mablag' silishga to'g'ri keladi ekan. Navbatda amaliy silinma aron 77 milliard Amerika dollari ekan. Bu qitimqi yig'inda har qaysi davlat hukumatlari, taraqqiyot banki, fond va korxonalar umumiy summasi 1 milliard 300 million oladi. Yig'inda ko'p turli hujjatlar ma'qullandi. Bunun içindeki yerlik və rayon hökuməti toğrusudakı xitabnamada hər qaysı dövlətlərinin dövlətin yerlikçə yerinin əvrişimli quruluşunu küçəyitib, yerini əsligi kəltürüş, qurğaqçılıqı taqabül turuş, canlıqlarının köp xıllıqını qoğdaşını mas ilgəri sürüb, yerlik hökumət, məhəllə, xüsusi ticarət tarmaqlarını vədisigə əməl qılış musabısıgə çonqur qatnışıqı ilhamlandırıb, ekologiyini tüzəşini tövəngə, asasi qatlamğa yıldız tartquzuşunu ilgəri sürüşü müracaat qılındı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhdinamısı Kadıbat Başqarımısının icraya katibi Yasemen Fuat mundaq dedi. Bu qitimqi yığın hərəkətni əməlliləşdirişkə kerəklik qurulma və sistemini küçəyitdi. Bu, texnomu mükəmməl tədbir bəlgiləş, texnomu küşlük ilmi asas, yenilik yaratış, məbləğ yürüştürüş mexanizmi. Məbləğ siliş tori zapsi və həl qılış layihəsini köləmləşdirişdiki həmraqlıq münasibətini işqaşırış qıpaydılıq. Yığın məzgilədə Cungo hökuməti və

0: Harbe yine sanayet ve yezgilik sahası ki kengiyip getti. Avrupa Merkezi Bankası'nın alakadar tetkikatı da körüstülüşçe, neft kimiye, alyumun, kimyevi uğut ve yerim ötküzgüç katarlık energiye köcümleşken kesiple tekimi aciz bulup, alakadar təsirle işlep çıkırış uçunu boylap, yasımıçılık ve pişiklap işleşki ötüşü mümkün işken. Halkara Açlık Siyaseti Tetkikat Kanısının sallık məlumatının ayan buluşça, uruş partılgandın buyan, Pars Koltuqı rayonuda təxminən 3 milyon 900 min tonna oriya eksporti vaqtınç toxtutulgan. Bu, Pars Koltuqı dövlətlərinin bütün yıllık ximiyəvi oğut eksport miqdarının təxminən 30%-ki toğru kelud. Əgər toqunuş uzunqıçı davamlaşsa, Dünya ximiyevi oğut bazardaki ciddi vəziyyət 2028 yılıgıça devamlaşışı mümkün. Karxanıla xeym xətər aldıda setiviliş ve toş usulunu tənşəb, təminat zəncirini ciddi ayınıb menişdin uzaq müddətlik uğurlaşdırışı özgərtdi. Yaponiya neft ayrış karxanısı yıqında Səudi Ərəbistanının Qızıl Dəniz portudun xam neft setivilib, Süveyş kanılı ve ümit tumşuk arkalık Asiya'yı toşulgallıkını bildirdi. Saudi Arabistani Aramco şirketi bir kısım Asiya neft ayrış sahutlarını Arab Birleşme Halifelikinin Fujairah Katarlık Deniz Boğuzu sırtıdaki su rayonu da parakotla ara bevasıta tapşırış layihası bilen təminləb, setip alğıç tarafının parakotlarının Ormuz Boğuzu'yı kirişini saklandı. Fransiya Toral Energiya şirketi Bağdat'tan Suriye'ye neft yetkizüş türbüsü türüge katlaşmakçı, hem de deniz boğuzun ayınıp ötüdüğen Habşan Fujairah neft türbüsünü kengaytışke meblağ salmakçı. Bu özgürüşle təminat sistemisinin tənarıq ve ünümlü aldın korungu koyuştun bexatarlık ve evrişimlikke tən ähmiyet berişki qarap yüzden geldikini bildirdi. Kelgüsüde deniz boğuzuda katnaş muqim əsligi kelgen taktırdı mı? Şekillengen sepleme liniye, köp mənbəlik mənbə və işləp çıxırış iqtidarının uğurlaşdırılışı mı tən məvcud bolub durdu? Baha qiyinçiliki Neft bahasının daval quşudun pul pahallıqı zərbisinin keni işi geçə. 20 yıldan bu yan xalqarada neft bahası uruşqa əgişib turaqsız boldi. Amma bahası uruşdan ilgirkidin 20% örlidi. Neft bahasının davamlıq örlüşi tayyar may, transport və yeməklik qatarlıqlarga təsir görsətdi. Amerika Əmgək Ministerliqinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçə 7-ci ayda Amerika istimalçılarının baha körsətküçü oxşaş məzgildikidin 3,4% aşqan. Bunun işi de benzinin bahası 24,6% aşqan. Avrupa İhtipaqi Statistik İdarısının sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, Yavru rayonunun 7-ci aydaki pul pahallıqı nisbiti 6-ci aydaki 2,8%-dən 2,9%-ki örligen. Energiya bahası oxşaş məzgildikidin 10,3% aşqan. Angliyanın 7-ci aydaki pul pahallıqı nisbiti mi 2,6%-dən 2,9%-ki örligen. Energiya bahasının örülüşü asaslıq iqtisadi gəvdilərinin pul pahallıqını tizginləşdirişçallıqıqa təsir yetküzdi. Xalqara Açlıq Siyaseti Tədqiqat Xanısı mundaq dəb görsətdi. Yıqılğu, ximiyəvi oğut, toşuş və pişiklap işləş tənərxinin part setilidigan yeməklik bahasıqı təsir körüstüşügə adətdə 3 aydın 6 ayıqıcı vaqt getudu. Təsiri 12 aydın 18 aygıca davamlaşışı mümkün. Angliyanın 7-ci aydaki işlep çıkarguçularının baha sallıq məlumatı da körüstülüşçe, neft bahası aldın kaydıkidin tövelligen bolsu mu? Koks ve çekilengen neft məsulatlarının zavutun çıkış bahası yanıla oxşaş məzgildikidin 30,1% özken. Solyo məsulatlarının bahası mı? urush ilib kelgan besimga bardashlik bergan. Xalqaro pul fondi tashkiloti 7-oyda energiya va yemaklik bahosining o'sishining ta'sirida 2026-yili dunyoda pul baholik nisbati 2025-yildagi 4.1%dan 4.7%ga o'rlab, 4-oydagi mo'ljardan 0.3% yuqori bo'ladiganligini mo'ljarladi. Shuning bilan bir vaqtda Amerika va Yaponiyada yadroliq pul baholiqi 2027-yilining oxiridala ondan pul doiralari bekitgan nishon atrofiga qaytib kelishi mumkin. Yavru rayonida bu ahvol 2028-yili ko'rilishi mumkin. Yevropa Merkezi Bankasının tədqiqatıda mındaq dəb görüstüldü. Neft bağısının üsüşünün istimal bağısıqı təsir görüstüş nisbiti neft bağısının çüşüdün çoğun buludu. Bağanın örülüşünün təsiri tez, əsligi kelişi astı buludu. Uruşunun təsiri texim uzaq sozulğan pul pahallıqı besimiğe aylanmaqta. Siyaset qiyinçiliqi. Өсімні төвәлетш бошлықы тарийіп, өсім қошуш хейім хәтірі күчейді. Пұл пақаллықы бесімінің энергиядын ядролық бағағы кенейші, дүниядекі асасық мәркізі банкыланың сиясет талышыға тәсір көрісті вадуды. Америка Қошмиштат Запас Пұл Комитеті 7-ші айда Қошмиштат фонды өсім ніспіті нишан арлықыны 3.5%-тін 3.175% орлықыды сақлыды. Лекен 12 аваз бәргүчінің үші өсімні 25 асаси нұқтығы еткізішіне тәшәбіз қылды. Еғін қатырсыды көрістілішке нұрғын әмәлдарла ұруш, тәминат зәнжірдікі қиынчілік вә пұл пақаллықы бесіміні еғірлаштыру етші мүмкін. Уда көрілген тәминат зәрбісі, яна пұл пақаллықы көзлімісі вә қарханыланың баға бекітшіге тәсір көрістіші мүмкен деп қарды. Еуропа Мәркізі Банкісі 6-ші айда екінгі 3 жылдың бұян түнжі қетім өсім қошды. 7-ші айда аманет пұл механизмі өсім ніспітіні 2.125% сақлады. Мәзгүр банка мұндақ тәп көрсетті. Энергия зәрбісінің пұл пақаллықығы болған барлық тәсіре тефек бәділәмеді. Энергия бағасының тавар, мұлазымет вә маашқы тәсір көрсетшіге екіндің декат қылып, бұныңдың текім ұзақ мүддәтлік пұл пақаллықы бесімі шәкілінішінің алдыны еліш керек. Әңгілия Мәркізі Банкісі 7-ші айда өсім ніспітіне 3.75% сақлашыны қарар қылды. Лекен өсім қошышыны тәшәбіз қылылған әзала 6-ші айдекедің бірі көпейді. Мәзгүр банкының қарышча, энергия бағасының юқыр орынды тұрыш вақты қанч ұзын болса, маш білен бағаның өз ара түрткі болып өсіш қатыры шүнші чоң болады екен. Иқтисадий ҳамкорлик ташкилотининг мўлчарлашича, агар энергия ва химиявий оғит билан таъминлаш 2027-йилгача давомлиқ таъсирга учурса, кўп сондаги иқтисодий гавдларнинг сиёсат ўсим нисбатини яна 50-дан 75 асосий нуқтагача ўстиришига тўғри келади экан. Дунё иқтисодининг эс сурати 2026-й вә 2027-йили айрым-айрым 2.1% вә 1.8%ге төвәлліші мүмкін ішкен. Тәхлілчілі мұндақ тәп қарды. Урушыны ұзақ қычы тоқтытышыны ішқашырған тәқтірді мұ? Нефт айрыс сауыты, сұйықландырылған табей газ вә химияви оғыт ішләп чықырыш иқтыдарыны әсліге кәлтүрішке еңілі вақыт кетуді. Қарханыланың тәнәрхі вә пұл пақаллықы бесіміне қысқы мүддәт ішчеде түгіт іштәс. Кейінгі қадамда дүния иқтисади ұрышының тәсірге ұшыраплы қалмай, яна тәнәрхі техімі юқыры, пәсәйтіш техімі аз, сиясет бошлықы техімі тар болған ең мұйытқа қандақ маслыш мәселесіге дұч келеді.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi mühərriri İminjan İsmayil, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Yer belgesi orundan öy setiliş cemetmen şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianşan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetmen haşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991 25 tane 5. 0991 25 tane 5 ki telefon kılıp sürüştürün.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya stansının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşılarını qarşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Solution abonçılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlıqlı buludu. Radio anlıqçı dostlar. Bu qədimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde devletimizdeki 3 tarmak hüccet tarqıtıp aile doktorlarının kilişimlik mulazımetini algı sılcıttı degen haberler dektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyli sahibimizde küzgürgenden keyin asalla başka iş, kandak iş degen mezmun dektanlarda buludu. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüşçün Keşte derizde içip uxlağanda şamal iğizden yıraq duruş gerek degen mezmun dektanlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, emde dektanlar programımızın təpsili mezmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Yakında Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerliki İdarisi, Dövlet Keselliklerden Aldığını İliş Tizgilleş İdarisi, Altını Kengayçini Yanımı Çunkurlaştırıp, Aile Doktorlarının Gelişimlik Mulasımetini Emeli İşleşke Dair Birkaçı Tedbirini Besip Tarkıtış Doğrusdiki Uhturuşini Besip Tarkıttı. Uhturuş da mundaq oturğa koyuldu. 2026 yılının ahırgıca asasi katlam aparatlarının kelinikilik içki keserlikler kesbi, balaları keserlikleri kesbi ve cungi tibabiti türdeki kesbi doktorlar aile doktorları süpüde gelişim imzalaş mulazımetini kanıt yaydırış gerek. 2027 yılının ahırgıca 2-3 derecelik doktorlar asasi katlam aparatları da turuşka evetken vakti bir yıldın aşkan doktorlar prinsip cihette aile doktorlarının gelişimlik mulazimetini kanat yaydırış gerek. Aile doktori tunci diagnoz koyguçı bulup mesul buluş tüzümünü tertiplik algısal cetiş uhturuşka kirgizildi. Asasi katlam aparatları aldın kelişip kesel körstüş ve tertiplik ayırıp kesel körüşünü tez alğı sılcıtıp, prinsip cahette kelişim imzalığan ahaliler asasi katlam aparatları berip kesel körsetken de aile doktorunu kesel körüşke aldın uğrulaştırış gerek. Kelişim imzalığan ahalilerinin kesellik ehvali aile doktorunun kesbi iktidar dairesinden halkıp ketken bolsa, bimarının koşuluşu bilen aile doktori onu aldı bilen şu aparatının başka mahsus bölüm doktorunun davalışıga yetkep beriş gerek. Yukarı derecelik doktorhanlarga yetkep davalaş hakikaten zörür bolsa, cipslaşkan davalaş birleşmek gevdisidiki yukarı derecelik doktorhanalar aldın kaldırgan numur menbesi, karavat katarlık, baylıklar ya ki yetkep diagnoz koyuş yeşil yol arkalık vaxtıda yukarı derecelik doktorhanaga yetkeş gerek. Şunun bilen bile yukarı derecelik doktorhanları əsligi keliş məzgili, salametlikni əsligi keltürüş məzgildiki bimarlarını asas katlam aparatlarına yötkəp yerişi, aile doktorları davamlaşma mulazimetini yaxşı kilişi, yukarı derecelik doktorhanlar zörür texniki cəhətdən qollış gerek. Sozulma keserliklerini başkuruştun, sozulma keserlikler ve yokumluk keserliklerini ortak başkuruşka kengaytılıp, kelişim imzalaş tizimliki tihimu mollaştırıldı. Yaşanğallar, balılar, katarlık, noktalık kişiler topuğa daim körüldüğün nefes yolu, hazım kılış yolu, kurt vasıtası arkalık tarqıladığın keserlikler, hem de tuberkülüyüz, Aydıs qatarlıqlarının oldun eliş, tizgilləş bilimlerini təşviq qiliş, yötkəp davalaş, izquqlap ziyaret qilişni başquruş və vaksini əmləş mulazimeti bilən təminləşdən tartıp, münasib salahiyyətki igə ailə doktorlarını ihtiyacı bar kelişim imzalıqan ahalilərgə vaksini yetisipi gezip yerişgə rəqibətləndürüş kiçi. 2027 yılının ahırıca asasi katlam aparatları yokumluk keselliklerinin aldığını eliş tizgilleş mulazimetini aile doktorlarının kelişimlik mulazimeti mezmunuğa kirgizüşü gerek. Uhturuşta mundaq talep kılındı. Oxşaş bolmağan kişiler topunun kelişim imzalaşını ada kılış mulazimetini türge ayırıp kanat yaydırış gerek. Yaşanğallar, balılar, hamildar, toğutluklar, Meyitler qatarlıq, noktalıq kişiler topu qartı, turuşluq caydaki asasi katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış. Xizmet orni ve turuşluq caydan ayrılgan kesiptikeler topu qartı, funksiyelik orullar turuşluq caydaki asasi katlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını kanat yaydırış yolga koyuludu. Ahalilerinin sağlamlık arxivinin kelişim imzalığan aparatlarının özgürlüğe ağışıp, erkin yötkülüşüge medet berildi. Uhturuşta yana mundaq otturuğu koyuldu. Kelişim imzalaş mulazimeti hizmetini nazaret kılışını küçeytip, kelişim imzalığan ahalilerinin razı buluş derecesini tekşürüşünü kanat yaydırıp,
aile doktorlarının gelişimlik mülazimetini yanımı əməli inçke işləş gerek.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizdə Xinjiang işləp çıxırış quruluş beyin tüvəni 5-ci Şuanghı şəhəri 81-ci tüvəni paydalıq bakt

0: Liyada soğurulgan üzüm östirdi degen temada toxtalamiz.
1: Yükselip atkan Şinjan sahipimizde aldıngı 7 ayda Şinjan Tianshan namlıq növetçi poiz, cemi 590 qetim katnap, import-export soru sonmasının 10 milyar yuandan eşiği türütkü bol deydigen mazmunda toxtalamiz.
0: Yarqın isim sahipimizde işki qetimliq Şinjan'ı yardan bir işki katnışıp, Şinjan üçün ixtisaslıqlarını elip kalgan, devlet üçün göher izdigen Şiyev Bey bilen tonuşimiz.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılu Şötin abonucula terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı boludu. Şinjan'daki yığılıkla Beijing şehrinin Şinjan'ın nişanlık yardım veriş Xotan komandalık ştabının zor güç bilen kolluşuda Xotan şehrideki en güzel aile vekilleri Beijing Gugun Muzeyi, Cungu Halk İnkılabi Harbiyle Muzeyi'ye berip, Cunhua Mereniyet Tomur'un ozuklandırışıdın Mereniyet ozuğu elip, Armiyani Kızıl Kudret Tapkızış musabısı da vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızdı. Xotan şehirdeki en güzel aile vekili İhbargül Eziz Mındak dedi. Kuyas saitinden ibaret bu kadimi vakti hesaplaş kuralını tuncu kıtım yakın aralıktan düşünüşüm. Kadimkilerin mol ve çoğunkuru akıl parastıdın. Cunhua mereniyetinin uzak tarihinden çoğunkuru pahırlendim. Beijing şehrinin Şinjan'ın nişanlık yardım veriş komandallık ştabının bizge tepulgusuz pürset bergeligi rahmet. Gugun Sarayını ekskursiya kılıp, 1000 yıllık kademi yadikarlıklığa ihtiram bildirdik hem en-enevi kol hüner sanatını his kıldık. Arkadan vekiller ömekedekiler Cungu Halk İnkılabi Harbiyle Muzeyi'ye kirdi. Bir-birden kımmetlik mereniyet yadikarlıkları, tarihi körünüşle, devlet müdafiyet cabdukları, inkılabi ecdatlarının kan keçip cesaret bilen can kılgan kaynam taşkınlık yıllarını üntinsiz bayan kılıp durattı. Şundakla vatanımızın devlet müdafiye gücünün acizlıktan küçüyüştek heybetlik tarihi musabısını canlılık namayen kılıp durattı. Vekiller kademini tohtutup zen koyup karap, vatanımızın künsürü kudret tepişi ve milletinin üzlüksüz algı besişirdeki kudretli güçünü his kıldı. En güzel aile vekilleri bunulanı bildirdi. Bu kıtımkı paytaht sepiri pürüstüden paydalanıp, görgellerimiz, his kılgallarımızını ailemizge elip getip, balılığa tarihini əste çığın saklaş, minnettarlık bildirip, cesaret bilen ilgirleş doğrusu da terbiye berip, kızıl genini kündülük turmuşkı sığındırıp, vatanperverlik hissiyatını yıldız tart kuzup, bıh sürdürümüz.
0: Yakında kişilik hayatının her hal halatıdan hozırılmış Bayankol'un oblastı hikayesini anlaş 2026 yıllık Abdonom Oblastlık Etot Musabıksının El Kılgıç Musabıksı Bayankol'un Yoğurma Taratku Merkezi'nin anlatış sağladı başlandı. Katlamı katlam tallaştan ötken 7 münevver etot əsri tertip boyunca sahneye çıkırılıp bütün oblastdaki her kaysa nahiye Şehirlerden kelgen asasi katlam artistleri turmuşki yakın numaraları bilen Bayankol'un oblastı tuprağıda yüz bergen canlıq hikayelerini bayan kıldı. Bu kıtımki musabıqa bu yıl 3. ayda başlangan bulup, her kaysi nahiye şehirler musabıqa katnaştırışkı yollagan cem'i 14 eser tapşır verildi. Köp kıtım tallaş arkalık ahırda Korlu şehri, Hıcın nahiyesi, Bağraş nahiyesi, Lopnur nahiyesi, Bögür nahiyesi ve Çakılık nahiyesinden gelgen 7 eser Hel Kılgıç musabıqaya girip, kızımın toyluğu, akli iktidarlık, vapadarlık, bəxt küçümüp, öge kaytıp, bahar bayramı ötküzüş, Fomentan beylik qoruqi, aile monazırı yığını, rast yalgan ak örük keqi, Selin makani bağıraşkı təlpünüş, qatarlıq əsərlər tərtib boyunca səhnəge çıxırıldı. Səhnədə eqaya canlıq, təsirlik bayan qılınıb, səhnə aslada alqış və külk sadaları üzülmədi. Tonuşdırılışca Əl Qılğıç müsabıqıya qatnaşqan artistlərinin əmizi, Bayankol'un oblastıdaki hər sahə, hər kəsibdiki addi ama

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yaqut üzümünün ösüş əhvali kişini xoşal qıladdı. O mundaq dedi. Qaran, bu yılqı üzümlərinin danısı təkşi. Et qelin, şirniz tatlıq. Qənd tərkibi yuqırı bulublu qalmay, yana saqlaşqı çıdamlıq. Hazır üzüm pişib bazarğı seliniş məzgiləgi kirdi. Hər qaysı caylardaki sodigərlər təşəbbüskarlıq bilən işik aldığı çikilib zakaz qılıb atıdı.
1: Bu xoşallıq paydalıq bakteriyadın paydalanıp östürüştek yepyeni endizidin gelgen. 2025 yılı Şincan Veykan Yezi İgilik Biopen Tekniki Çeklik Şirketi bilen Şincan Cumhur'un Dikkançılık Ormançılık Tarakat Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi birleşip paydalıq bakteriyadı östürülgen bir parça üzüm tecrübe etizide izdiniş arkalık ünümünün yakşı işgeldikini baygıdı. Hem de bu yıl terilgü kölümünü 300 boğu kenaytti.
0: Sünwe Chang mundaq dedi. İlgiri üzüm östürgende, bağdaki ot çöplerini otaş, kesellik ve haşarat ziyinin aldını eliş, tizginleşni bütün jarayanda boşaştırıp koyuşka bolmaydı. Qarausman paxtilişiş keseli, aq tozgaq keselinin parakendiçilikige uçurgan haman qayt-qayta doğru jetişti doğru keletti. Bundaq bolganda tuprak nahayda asalla tatranlışıp, östürülgen üzümlerde danısının çoğun küçüklüğü tekşi bulmaslık, başaklının pişiş dereyitisi birdek bulmaslık, sırtı pişip, iç pişmaslık katarlık meseleler görüldü. Bultur paydalık bakteriyede üzüm östürüş yeng teknikisini ilgilendim ki, öz yerimde küçük daha yerde sınak kıldım. Oylamağın yerden östürüş ünümü mülçerdikiden eşip getti.
1: Şincan Cumhur'un Dikkançılık Ormançılık Tarakkat Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin ösümlük asırıgıtısı Cao Cenmin tanıştırıp mundaq dedi. Şirketimiz Şincan Veykan Yezi İgilik Biopen Tekniki Çeklik Şirketi tatqiq qilib açqan birikmi mikroorganizmlik bakteriya doğrusunu kirgizdi. Onun tərkibində beyləysi sporluq tayaqçı bakteriyası, uyutqıçı sporluq tayaqçı bakteriyası qatarlıq 5 xil yezi igilikidə işiltilirgan paydalıq bakteriya bə. Su, oğut, içtiş, birikmi tənşəş texnikisiga taynıb nisbət boyca suyuldurub tənşigəndinkin bir qismini üzüm şaqlarının yüzgi pürküdük. Bir kısmını temetip suğuruş sistemisi arqalıq üzümünün yıltızığı bir vasitə yetküzdük.
0: Saucian men mundaq dedi. Bu xuddi tuproqning oshqozon uchiyiga foydali bakteriya to'liqligiga o'xshaydi. U tuproq bakteriya to'pining tangponligini tez sur'atda qayta barpo qilib, shaxshumba qig' bulg'ulmalardagi organik moddalarni unumli parchalab, üzüm bevasita sümürüp paydalına alaydıgan oziqlıqqa aylandırdı. Yana ziyanlıq kesellik bakteriyalarının köpeyişin tizginleyalaydı.
1: Etizni əməli ölçəş sallıq bəlimatıda körüstülüşçə paydalıq bakteriyalik üzüm təcrübi etizida kesellik və haşarat ziyanının 101-iş nisbiti körünərlik dövəlləgən. Ximiyəvi oğutunun işiltiliş miqtari ən-ənivi terikçilik əndiyisi qarıqanda 15% azaygan. Kesellik və haşarat ziyanığı işiltilidgan dikkançılıq doğrularını pürkiş miqtari 3-dün bir qısım dövəlləgən.
0: Yeni texnika terikçi ailelerini nəbki eriştirdi. Sünwe Chang muhbirga mundaq dedi. Paydalıq bakteriyada suğuruş arqalıq östürülgen üzümnin danısı yetekşi. Bütün başaq mas qadamda pişqan, tämi tatlıq bolup, saqlaş toşışqa texim çıdamlıq. Hər kilogramının setiliş bahası ilgirki yıllardakidin 4 yuan yuqarı boldi.
1: Şincan Veykan Yezi İgilik Biopen Tekniki Çeklik Şirketi Ösümlük Tuprak Sağlamlıqı İşleri Bölümünün tatqiq qilib etişqi mesul xadimi Go Yang Tao mundaq dedi. Bu paydalıq bakteriya arqalıq yaxşılaş texnikisi bunun ilgiri buğdayı qonaq, şal qatarlıq aşlıq ziraətlərinin tuprağını yaxşılaş,

Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Çincan radyo televiziya stansi 2026 yili cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetlerle şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vaxtı 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
1: Tamakni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
3: İksatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bu sahipimizde aldınkı 7 ayda Şincan Tianshan namlık növetçi poizinin cem'i 590 kitim katnap import export sodu sonmasının 10 milyar yuandan eşiği türtkü bolğalıqı toğrısı da toxtalımız.
1: Aldınkı 7 ayda Şincan'ın Tianshan namlık köp kıl şekildeki birleşme transport danlık marka növetçi poizi cem'i 590 kitim katnap import export sodu sonmasının 10 milyard 129 milyon yuanga yetişi bultırkı okşaş mezgildikidin 6.182% eşişiğe türtkü boldi.
0: Şincan Tianshan namlık növetçi poiz 2023 yılı 13. ayda tuncuk katlıgandın buyan Cungu bilen Otra Asya Avrupa'nı tutaştırılgan muhim ıhtisat soğudu tüginige aylandı. Ticaret asası gavdisi bolgan Şincan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi mevkani dövlet strategiyasiga koyup, Ürünçi Xalqara Quruqluq Porti rayonini asası tügün kılıp, katnaş torunu ilmi pilallap, pişip getilgen Asya-Yavrupa transport yoludun altını kurup çıkıp, Otra Asya'nı tutaştırdıgan, Yavrupa'yı təsir körüstüdügan, çegara halkıgan eşya oburtu çoğun tomurunu bərpa kıldı.
1: Ticaret endişesi cehette Şincan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi Ürünçi Gərbi Vokzalını asası bikat kılıp Senping Vokzalı, Golcu Vokzalı bilen hem türtkü bulup köp noktadan mas toşuş endişesini berpa kılıp künüge otri hesap bilen işkiden artık poizini mukim yolga saldı.
0: Aşya oburti yollarını sıcıl ravallaştırış bilen bile, Şincan Xalqara Quruqluq Porti Guruhi taşkı soğudu yeni energiyasını pahalı yetildirip, bazardan seteviliş soğudusi, çegara halkıgan elektrolik soğudu Katarlıq yeni kəs pahalıtının cüş urup ravajlanışıgı türtkü boldi. Hem de soğudu yollarını üzlüksiz kenaytip, Şincan'ın taşkı soğudu kurulmasını əlalaştırış ve kölümünü aşırışka yeni hayati küç koştu.
1: Кейінгі қадамда Шинжан Халқара Құрықлық Порты Гурухи Шинжанның Тяншан намлық маркасын сижил жолаландырып, қатнаш лайыхасын әлалаштырып, транспорт өнімін өстіріп, базар үлішін кеңейтіп, Тяншан намлық поезіне Asya-Yavrupa çigra halkıgan Asya оборотының ярқын нам картасыға айландырышқа тырысады.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: Атышта хава булутлук. Температура 20-дан 34 Цельсий градусгача. Кашкарда хава булутлук. Температура 20-дан 33 Цельсий градусгача. Хотанда хава булутлук булуп кийин ава этчилди. Температура 20-дан 32 Цельсий градусгача. Үрүмчиде хава булутлук. Температура 12-дан 20 Цельсий градусгача болоду. 3-4 балл шамал чыкты. Хава райдан маалымат аңлаттык.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjang Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızına alışılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Adıgerim.
3: Mən Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şütün abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezbulla boyu çanlı çişbirimiz.
3: Qanun xəbərləri səhifəmizdən iki tarmaq davalaş aparatlarının tibbi işlərə işlətildiyi reseptlik alaydı yeməklikni işlətişini

0: Qılım qılış talonu qatarlıq asasi talonlar bilan birma-biri ta'minlanishi kechirim qilinadi. Muddatda eşip ketgan perevod qilgan tashqi perevodni qaytirish, mulozimat sodisida vakolatdan oldin to'lab tang chechish qatarlıq alaydi kasblarni bejirish, ishdan ilgiriki tizimlab anga elish halqisi amaldan qoldiriladi. İgilinishcha pul muomala apparatlari texmi ko'p korxonani dal joyda udallashtirib, qolaylashtirish siyosatining tijorat asosiy gavdasiga bevosita yetkazilishiga turtki bo'ladi ekan. Navbatda Jungo Banksi, Jungo Soda Sanoat Banksi qatorliq 11 banka 37 korxonani tunji turkumdagi nuqtada sinab qilish tizimligiga kirgizgan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanım.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
4: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Xinjiang Radio Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmetlər bilan şuğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Xinjiang Radio televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmet orni sizdən tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü geçi davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümit qılımız.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Dilo ve Kanun sahibimizde ajrashgandan bir taraf pay çekim mülkünü bölüşünü talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı degen Dilo misalını sözlep birimiz. Yakında Korlu Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi ajrashgandan keyinki bir mal mülk macerası Dilo'su

0: ئاشتی. كورلا شەھەردە ئولتۇرۇشلۇق شاۋمەي بىلەن داچاڭ 2017 يىلى 5 ئايدا توي قىلغان. كېيىن ھېسسىياتى بۇزۇلۇش سەۋەبىدىن سوت مەھكىمىسى ئاجرىشىشقا رۇخسەت قىلىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان. بۇ يىل 5 ئايدا شاۋمەي داچاڭ ئۈستىدىن كورلا تۆمۈر يول ترانسپورت سوت مەھكىمىسىگە دەۋا قىلىپ داچاڭنىڭ نامىدىكى بارلىق پاي چېكىنى بۆلۈشنى تەلەپ قىلغان.
1: Sotta iki taraf dialogu çetişlik pay çekinin şikayetlerin öyleniş münasibeti devamlaşatkan mezgilde şekillengenlikini pay çeki mülkinin bazardaki kıymetinin 340 bin yuandan aşıdığanlığını itiraf kılgan. Lekin kandak bölüşüş doğrusu da şikayetlerin otursa da ıhtılap naiti çoğun bolgan. Xiaomi erkotolluk münasibeti devamlaşatkan mezgilde muaşının hemisini daçağının başkuruşuğa, orunlaştırışıqa bergenlikini etkan. Hem de banka soda oborudu ve işinde hesabat yötkeş qatarlı hatırlarına tapşırıp, pay çeki mülkinin hemisinin özünün iqdarlıqı da bol işini tələp kılgan. Daçağ pay çeki mülki erkotunun ortak mal mülki, tən bölüş gerek dəp qarğan.
0: Sot mehkemesi sot kılgan ninkin mundaq qaradi. Erkotun öyleniş münasibeti davamlaşı vatkan mezgilde erişken mal mülük, eğer alayda yazmaçı pütüşülmegen bolsa, kanun bu içe Erkotun'un ortak mal mülkügi tevab oludu. Acıraşkanda bölüşmegen bolsa, davalaş kuşla bölüşünü talep kılıp dava kılışkı hukukluk. Erkotun'un ortak mal mülkünü bölüşte baraver buluş, kanunda belgilengen asasi prinsip. Bir taraf karşı tarafki az bölüş, özüge köp bölüş, ya ki mal mülükni yalguz igili velişini teşebbüs kılsa, karşı tarafta erkotunun ortak mal mülükini yoşuruş, yötke vetiş, buzup çeçiş katarlık, kanunu belgilengen az bölüşki boludugan ehvalın barlıkını delil ispat körüstüp ispatlışı gerek.
1: Bu diloda Xiaomi ölünüş münasibete davranışatkan mezgilde maaş kırmını daçanın başkuruşu orunlaştırışıgı tapşırgan bulup, ailenin işki kısmıdaki mal mülük başkuruş usuluğu təvə, diloga çetişlik payı çekinin erkotunun ortak mal mülkegi təvə karakterini özgertelmeydu. Şundaqla bununğa asasən yeni bir tərəfni erkotunun ortak mal mülkini baravar bölüş hukukudun məhrum kılışqı bulmaydu. Xiaomi tapşırgan banka oborotti ve işin hesabat yötkeş hatırsa da pulunun karakteri, şiltiliş orni zahati birdek enik emez. Daçanda mal mülükni az bölüşke tegişlik kanunda belgelengen ahvalının barlıqını ispatlap berilmeydu. Onun teşebbüsünün paket ve kanun asası yeterlik emez. Ahırda sot mahkemesi daçanın namedeki pay çeki mülkini davalaşıkçı iki tarafke yerimden bölüş doğrusu da hüküm çıkardı. Yani Daçaŋ Xiaomi'ga 170 milyon yandan artıq berdi. Növbette bu hüküm küşke ege boldi.
0: Programının torda hem türtki buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soraydığan kanun məsləleriniz bolsa, Solution abonuçlar terminalini çürüp, programında hem türtki bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution abonuçlar terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programımızın mulozimat prinsipi.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir feri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar Yenirgi Tianşan Restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərnigidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Faydalanış nisbiti yukur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.
3: 23 yıllık konu karxana konfinyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tətqiqat oranı bilen birlikte tətqiq kılıp işlep çıxarğan Adem Giyaz Zappa, Zijin Lingzhi, Sözün Güllük Beydi tərkividiki Saponin, Filafonga, Kızıl İçitko maddesi tərkividiki Monaklin Ki, Katxin, Polifenol koçup işlep çıxarılgan. Üçeyinin kolesterinin sömürüşünü azaytıdı. Konfinyan şirketinin 23 yıllık kozır məhsulatı Adem Giyaz Zappa, Kereş, Şaptul Meğzi, Palma Merzi, Bergamut Qatarlıq 10'na çıxıl doğruluk ösümlükten işlengen. Adem Giyaz Zappa, əcdatlanın akıl parasının məhsulü. Adem Giyaz Kuvvetli қозғайды. Зәпә тосал қоланыр аваллаштырды. Құвәт қанның асасы, қан құвәтнің елтізі. Бұл мәсулатны күнді есіңіз қан білен құвәтті таңтолықлайды.

0: Yol yürüyüş, sürükleyişi, istimal talaş tartışı, mülazimet macerası katarlık türlük yenik ziddiyet meselelerine karata birinci vakti aralışış. Şu cayda müresse kılıçta çıngıtırıp, belgelemeyi hılap halda sayahatçının celip kılıç katarlık belgelemeye kanunu hılap kılmışlığı katlık zerbi verdi. Bu yıl kırgenle müyan sayahatki çetişlik 30 neçi macerani tez müresse kılıp bir taraf kılıp, muvaffakiyetlik buluş nispetini 100% yetküzüp, adil, samimi, medeni, tertiplik bulgan meriniyet hayat bazarı muhitini bütün güç bilen kovdu di.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Teknikisi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde bu hıl şatutni ermek hayvan kılışkı bulmaydı. Ürümçi şehirdeki bir gülgiyah bazırda kovdurduğun kuşlarını kanunsuz setiş, tekşürüp bir taraf kılındı degen mezmunda sözlep birimiz. 8. ayının 28. günü, Ürümçi Şehirlik Kongen İdarisi, Saybağraylık Şöbe İdarisi, Muhit Baylıkı ve Yemeklik doğru cinayetini tahkikleş çoğun etirti, devlet nuhtuluk koğdaydıgan yavayı hayvallarını kanunsuz körgezme kılış, setiş dilosunu tekşürüp bir taraf kıldı. Nek meydanda devlet ikinci derecelik koğdaydıgan 3 kuş türünü tekşürüp bir taraf kıldı.
0: Şu günü səhər saat 1-lə ətrapıda xalq saxçıları, saxçı yardımcıları Təvəlik rayonudaki məlum Gülgiyah bazarını keçidə təkşürüb inıqlaşını qanat yaydırdı. Bazardaki bir dükanda xalq saxçıları 3 trik quş türünü təkşürüb qolğu düşürdü. Dəsləbki təkşürüb ektişi arqılıq bunun işçidiki işkisinin yeşil mağız kunusman quyruqluq şatutu işkəlliki. Adatta kiçik quya şatutu dəb atıldıqallıqı. Birinin Gracola torğıyı işkerlikini bekitti. Yeşil mağızlık kunusman kuyrukluk şatutu yokuluş gırdabıgı berip kalan yavayı hayvanat. Ösümlük türleri halkara soğudu ahtınamısıgı kırgızılgen bulup, devletimizde devlet ikinci derecelik koğdaydıgan yavayı hayvanlarını koğdaş boyunca baş kuruladı. Gracola torğıyı Dövlət noxtılı qoğdaydıqan yavayı hayvalla tızımnikəgə kırgızılgən bulub, oxşaşla dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydıqan yavayı hayvanqı təvə. Xalıq saxçıları dəx meydanda bir yeşil məğız kunusman quyruqluq şatutni təkşürüb qolğı düşürdü.
1: Nəx meydanda təkşürüş cərgəni də bu ticarətçi diloğu çetişli quşlarının süni köpəkdiş icazət namisi, cüngu yavayı hayvanlarının başqırış məxsus bəlgisi bilən təmil yəlmədi. Karantin ispatı ticaret kılış, paydalanış icazeti, hem menbesini sürüştürüş katarlık alakadar kanunluk resmiyetlerini göstermedi. Onun kılmışı devlet nuhtuluk kovdaydıgan yavayı hayvallarını kanunsuz körgezme kılış, setişki çetişlik. Nöbette diloğu çetişlik 3 tırık kuş türü halk sakçıları tarifinden elip getirilip, kespi aparatının keyinki tekşürüp bekitişige ötközüp verildi. İşki çetişlik ticaretçi kanun boyunca Gung'an organına tekşürüşünü kobol kılışkı çakırtıldı. Dilo yenimi ilgirligen halda takıklanıp becerli batıdı.
0: Bu dilonun tekşürüp bir taraf kılınışı Saybağrayolluq Şöbe İdare Muhit Baylıqı ve Yemeklik Doğru Cinayetini takıklaş çoğun ətirdinin Tenç Aman Dala 2026 məxsus hərkitini alğı sılcıtışının əməli nəticisi. Gong'an Ministerliği Tenç Aman Dala 2025 məxsus hərkitini orunlaşdırma qılğandım buyan Saybağrayolluq Şöbe İdare Muhit Baylıqı və Yeməklik Doğru Cinayetini təqiqləş çoğun ətirdi diqqətni Gülgiya, Quşbazırı, Ərmək Hayvalla Dukini Qatarlıq Noxtılıq Meydan Sorulağı mərkəzləşdirib, zərbi beri salmıqını sıcıl zoraytıb, yavayı hayvan baylıqıqa bızğınçılıq qılğan, qanunğa xilap cinayetlərgə qatdıq zərbi beri şalitini saxıldı. Şunun bilən billə, qanunu umumlaşdırış təşviqat xizmətini pahalı qanat yaydırıb, yavayı hayvallarını qutquzuş, yardan beriş yollarını kena etdi.
1: Saybağ rayonluq şöbi idara muhit baylıqı və yeməklik doğru cinayetini təhqiqləş çoğun ətirtinin ətirət başlıqı Cangcin mundaq tonuşdurdu. Hazırqı qədər çoğun ətirət türlük yavayı hayvanın cəmi 50 nəçini qutquzdi yardım bədi. Bunun içində qızıl laçın, qarı sar, qızıl müngüzlük uquş, cağalmayı qatarlıq dövlət ikinci dərəcəli qoğdaydıqan yavayı hayvanın 40 nəçisi. Çarı yılan Katarlık devlet koğdaydıgan üçki iki hayvanın 10 netisi var.
0: Bu diloğu birleştirip, halıq sakçıları köpçelikke mundaq əskertti. Devletimizde pekat, tağıl toti kuş, şaptol yüzlük modern şatuti, horas kuyrukluk şatut, şönfın şatutini adetki ermek hayvan süptede bir kışkı buludu. Qalğan şatutlarının həmmisi dövlət noxtalı qoğdaydıqan yavayı hayvallağı təvə. Şəxslərinin öz aldığı seyti bilişi, beqişi, sodalışı qatdıq mən iqılınıdı. Кәң шәһәре ахалыры әрмәк хайван таллыганда төр хусусиети ва килеш мәмбәсенең канунлыклыгын тәфсилий тәкшерүп эниклеше, шәхси кызыкчы сәбәплек тәләй сынап канун кызыл сызгага чыкылмаслыгы керек. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayondagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 12 dan 20 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 5 dan 20 18 Celsiya gradusgacha. Chochakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 9 dan 22 Celsiya gradusgacha. G'uljada o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 11 dan 23 Celsiya gradusgacha. Bortlada havo bulutli, temperatura 12 dan 20 Celsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 12 dan 20 Celsiya gradusgacha. Көйтінді хава бұлытлық, температура 11-дін 24 селсия градус күче. Шеханзада хава бұлытлық, температура 10-дін 22 селсия градус күче. Санжада хава бұлытлық, температура 12-дін 22 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 16-дін 30 селсия градус күче. Тұрпанда өткен жамғыр яғыду, температура 22-дін 33 селсия градус күче. Корлада хава бұлытлық, температура 21-дін 32 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 18-дан 30 Селсия градусқыча. Атушта хава бұлытлық, температура 20-дан 34 Селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 20-дан 33 Селсия градусқыча. Хотанда хава бұлытлық болып, кейін ечіледі. Температура 20-дан 32 Селсия градусқыча. Үрімчеде хава бұлытлық, температура 12-дан 20 Селсия градусқыча болады. 3-4 балл ғарби шимал шамылы чықыды.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımızı boyunca iş verdik. Tekimi köp mezmullani slow shooting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yak durup anlıkının lağı rahmet.

yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinik üyde terlikide çinik ısınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle var. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukur. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
tabiati bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-nuqrliq turolg'usiriki o'tirhol

0: qiyinçilik qilmaylı. Yeni stilni avj aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak üstili medeniyligi, ijtimai medeniyliknin ixcham partiyasi. Tamak ısrap qilmaslikni hammamiz özümüzden başlayalı. Bir vaqt tamak tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qançılıq bağımız?
4: Kiləyli dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək qaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Aras, balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetinin kespi oğrularına aşkarı hizmet kadını teklif kıladı. Hazır tizimli tiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik skatarlı hizmetler bilen çoğulunuşku irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin Slushiting abonçlar terminal, Slushiting torgu dikkat kılın. Biz təsdiq qılğan cəmi 29 iş orundakı 52 xizmət orni sizin tizimlitişinizi kütməkdə. Tizimlitiş vaxtı 9-cu ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışınızı ümid qılımız.

0: Yasının Kök Hot Kor yüzüsü ittifak kenti asalla kar erip kelkün apıtı kuşraydı. Kentte birinci şucilik vazifesini ötegen mezgilde daçigen hemişe ettigen dala etretme başlap östen mu östen çarılıp tekşürüp türlük beyhatarlık yoçurun xayıplarını retke turguzup tekşüretti. Daçigen mundaq dedi. Havarayının özgürşi zor bolsa, biz her qetim buyruq kütüp durmuz, yana çarlaşını küçeytimiz.
1: İstipak kentti kelkün alsan kelilgan jılgı eğizgı jaylaşkan bolup, kelkün çıqırış üstün yasılıştın ilgiri kent köp qetim eğir kelkün aptik uçurgan idi. Her qetimlik xatterlik ehval astıda daçigen kent kadırlarını başla birin sepke atılınıp, abmini vaqtıda yötkep xatterdin apetini kutkuzdi. İştibak kentinin kent kadri Li Ruylong əsləb mundaq dedi. Biz Qutquduş yerdən bezik barğanda onu kəlkün iqtib kətkili taslı qaldı. Mən yanı turub onu tartıb aldım.
0: Daçı gən su apıtını mənbədən tökütüş üçün 2017-ci ili məxsus məbləqni paal qolgı kəltürüb, kəlkün çıxırış üstünün dəriyetisini östürüb, özgərtiş kuruluşunu başladı. Kona topu östenlerini yığılıp, kövrüklerini yürüyüşleştirip yığıdın yasıp, kentinin kelkündün modap yeliniş, kelkün suyunu koyu ve diş iktidarını umum yüzlük östirdi. Daçigen mundaq dedi. İlgiri nemiş üçün kelkün kilidu. Hemisi topu östen bolğaçka. Su kelkünde teşip çıkıp, işki taraptaki etizni su besip getetti. Bu kelkün çıkırış östeni yakşı yasalmasa, Ғәріп тәрәптіке кәнтлер му зиян құчырайды. Шуңа оны яқшы түзішіміз керек.
1: Шу елі әсілді дәжеген кәнт тұрып, вәзіп өтеш мұдытының әң ақырқы елі ері. Түр құрылышыға сан вәзіпет кәпалет қылған алды алғы сілдетіш үчін үптін мұсаплық құрылыш орны тұрып, құрылыш сүр итерінчің көзілді. Кәлкін чықырыш өстіңін өзгәртіш қаралды тамамынып көп иллардың бұян Kent qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kentni qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kelkun obti yoshurini xavfi taltukus hal qilindi. Qurilish o'ngishlik tamomlanib, aslida bekitilgan vazifa o'tash muddati oxirlashadiganda kent aholisi o'zligidan kent aholilar komitetiga kelib 226 barmoq izi besilgan birlashma imzolik elib qilish xatini dajiganning qo'liga yetkazdi. Dajigan mundaq dedi. Xatni ve kent ağalarının gözlerindeki ümit arzularını görüp, ben xatilik bilen bu yerde kılıçını talladım. Kaytkım yok emez. Bu yerde ben kılıç kıtıştık teğimi köpçiler var.
0: Daçıken bu yerde kalğandın kiyen, kentni aile kılıp, yezi kentlerinin ul əslihelerdeki kentüklüklerini sicil tolukladı. O tərəb-tərəb ki qatırab, törü məbliğini qolga gəltürüb, kentdiki yol, torubu tori, soğuruş əsliyyələrini özlüksiz mükəmmilləşdirib, temitib soğuruş türlərini əməliyiləşdirib, kentdiki 5000 mobinəm etizdən mükəm hosul elib kirimnaşırdı. Onun türtkisi də ihtibak kenti, bütün kentdiki paskını su torubu tori bilən toluq qaplaşını işqa aşırıb, nilqına hiyyəsidiki birdən bir bu yandaş, Əslihəni qurğan məmuri kəntdiki aylınıb, kənd qiyabdi və ultraqlışış muhiti görünərlik yaxşılandı. Kənd ahalısı Wang Hongfei mundaq dedi. Nurğun siyasət törlərinin həmizigə Ji Shuji köp küt sərəb qılıb, tırışıb, iltimas qılıb əkəlgən.
1: Ul əsləhələr özlüksiz puxtlanğan deyinkin da jigən ammının kirimini qanda qılıb, muğum aşırışının köğünü gübükdi. O, her gün ailelerge kirib ziyaret kılış çeryanda, Nurgun kent ahalısından çoğun tiptiki yezigilik maşınları setbiliş arzusu barlıqı dikkat kaldı. O, teşebbüskarlıq bilen setbiliş oy bar kent ahalarının yezigilik maşınları yardım pul iltimas kılışıga yardım berip, oturgu çıkıp kepil bulup karz pul becirdi. Keyin yana köpçülükte yezigilik maşınları kespi kooperatif kuruşkı yitekləb, Cənub ve Şimali Şincanlı ziraatlarının piş vaqt pərqi yitayınıb, yezigilik maşınları koşuğununu təşkilləb rayon alıq məşğulat qıldı.
0: Kent ahalısı Li Zongdong mundaq dedi. Hayatımdaki tonca pulunu yezigilik maşınlarına tayınıb tapdım. Keyin bir neçə yıl işlədik, öy saldık, abdumobil mosetiv aldık, durmuşumuz yaxşı ötəvatıdı.
1: Dajigan'ın üyi İtbak kentine aran 13 kilometre kiladı. Lekin bu 12 yılda o baştan ahır küçük ailesinden geçip çoğun ailini oylap, köp kısım vakti ve zihnini kentinin türlü kişilerine sarıp kıldı. Dajigan'ın hotini do Dajiyan mundak dedi. Teşkil onun ihtiyacılık, ama onun ihtiyacılık, o kılgan işlerini tehir kılıp bulanmadı.
0: Kentte turuş müddeti toşay tep kalganda kent kadrları ve kent ahalileri vekilleri alayden tort tayyarlap Dajigan'ga en adi usul bilen rahmetini bildirdi. Yurttaşlarının itiraf kılışı ve minnettarlıkıga karta Dajigan közcanakları kızargan halda undak dedi. Ameliyette men şunç köp yıldını boyan köpçilik bilen birle hizmet kıldım. Nuruğun hizmetlerini köpçilik işledi. Köpçilikke rahmet.
1: Bu yıl 57 yaşı kırgan Dajigan özlükeden kendi turuş kızılmadı kandım bu yan İtbak kenti ola 12 yıl işledi. O halk durmuştu ki her bir emili iş, her bir gıdımlık bütün hissiyatı bilen özünü beğişler. Arkalık teşkilinin itiraf kılışıga amının hürmetine erişip, Abdümrayın Buyca Münevver Komünistik Parti azası, memleket Buyca halk razı bolgan memur degen namı erişti. Dajigan daim, menin işim küçük iş, Amının işi, devletinin işi çoğun iş deydi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçıla qaltıs 5 mahirlər səhibimizin davamlaşdırımız. Əmdi Konşarın ayısının Muş yesi min yol kəndirdəki Tahir Məhməd baqqan qallar toğırsı sözləb birimiz.
2: Yəqinda Konşarın ayısının Muş yesi min yol kəndirdəki baqmıçılıq çoğun ailəsi Tahir Məhmədnin qalı qotunuqı kirib imiz temən ikkəllikini. Tahir ailəstikilərinin uyaq buyaqqı ötüşüb aldıraş işləvatqalı. İmiz temən ikkəllikini. Tahir ailəstikilərinin uyaq buyaqqı ötüşüb aldıraş işləvatqalıqını gördük.
1: Yəqin qıylardan bu yan Mingyol kənti öz yerini otlaq baylıqağı tayınıb, çarabıcılıqını yedəkçi kəsib qıldı. Həmmə ailə qalı qoy baxdı. Tahir kəntiki küləmləşkən baxmıcılıq bu içi beyiş başlamcısı bulub, köp yıllardan bu yan baxmıcılıq texnikasını xeytir qınıb, tətqil qınıb, qalı qoylarını köngül qoy beqib, moqum setiş yoluqı tayınıb, qalı qoy baxmıcılıqıdın ibarət bir türdülü ailəsinin icilliq kirmini 500 min yuandan aşırıb, turmuşini barğan siri yaxşılıdı.
2: Bir adam beysa beyğan hesablanmaydı. Köpçilik beysa həqiqi beyğan hesablanıdı. Turmuşi bayaşat bolğandan keyin Tahir öz ailesinin taraqqiyatı belalla bolup ketmey, qoşnılarını təşəbbüskarlıq bilen kala qoy beqışqı yetekledi. Qaysı aile neslini tallab bektelmese, qaysı çarva yuqumluq keselge giriptar bolsa, onlarının uyuge berip qol mu qol təcrübe ögetti. Yurttaşlarının hemmisi onu köpçilikni xatırcam kıldı deyişti.
1: Mükemmel yürüyüşleşken mülazimet yani bütün kentinin çarımçılık kesbini kabalatı ilgi kıldı. Kentki məksus vəzibirdeki mal doktoriye ve yezikli teknik kadınları səpilinib, ailelerge kirib daimlaşkan yokumluk keseliklerinin aldığını eliş, kalak koyu bir kısıkı itekçilik kılıçını kanat yaydırdı. Bakmıçılık bu iş terbiyeleş, karallik təşkilinib, çarımlardaki keselik, köpüş, qiyin buluş meselesi, her vakit el kılınıb, bakmıçılar gəmdin xalas kılındı.
2: Бүгінгі күнде бүтін кентнің бақмачылық көлемі сіжіл кеңейіп, бекілуатқан кала қойларының саны мұқим ешіп, бүтін кентнің чарбачылық еллік мәқсулатмей қымметі 5 миллион 500 мүн юанге етті.
1: Тайыр мұндақ тірі. Бұдан екен бақмачылық көлеміні кеңайтып, сетіш оларының кеңайтып, текімі көп кент ахалысының чару бақмачылықы қатыншып, бірлішіп, ортақ тәрәқи қылышығы түрткі болымен.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Anlavatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbe Tuprak Programı Səmni deyiktiğine yezi ilgiliki yeza deyikallarına alakları uçurlardı bulsun. Ammavi pikir köngül bilivatkanın Xıbi ölküsünün Can Yakov şehri Kambau Naisdiki Bəsəy Setfiliş Xalqısıdiki Formalin eritmesi çılap ilişmesi ki karta yakında Goyen yemeklik bir hatarlık işhanesi Yezi ilgiliki yezi ministerliği bazar nazarat kılıç baş kuruş baş idarisi yüksek ehmiyet verip birinci vakti tebelik bu içi tekşürüp inik başka yetekçilik kılıp kanun bu içi kattık tez bir taraf kılıp vakayge çetişlik beshaylarının ilk yılın içinden sürüştürüp tekşürüp mesle bar mesulatlarının bazarlı kirişinin kattık aldığını aldı. Şunu bilen bilirler, birini biliş arkalık başkalarını bilip, herkaisi caylarını belseye katarlık asan çirilgan köktatlarını meksus arlap tekşürüş ve bazarını retki turguzup tekşürüşünü derhal kanat yaydırıp, kanun belgilimgi hılap kılmışlar baykalgan hamon katlık cezalap, eğir bir taraf kılıp, katli yüz katır kılmayı halk amısının yemek içmek bir hatarlıkın hakiki kovdaşkı teşkilledi. Yakında 60 aylık Terakkiyat ve İslahat Komiteti Merkez Kamçot İşirik'i 360 milyon yuan silimini emelileştirdi. Bu meblağ məksus yezikent ul əsləq kuruluş türü her millet amısının işləb çıxırış turmuş şəraitini yaxşılaşıq işletilidir. Bu 360 milyon yuan meblağ bilen Moğulkira nahiyyəsi, Sancı şəhəri, Toksun nahiyyəsi, Bügür nahiyyəsi, Qashqar şəhəri, Yakin ayısının yezikent ul əsləq kuruluş türünü yol qoyuşağı noktuluq mədəd berildiğən bulub, Kuruluş mezmuni yezlardaki turmuştaki paskın usulunu bir taraf kılıç, turmuş ahlatlarını bir taraf kılıç, kent yolu, su çıkırış erki, amüvi yurt üskünleri, amüvi eslerlerini yaşangallarına muhabıklaştırıp özgârı çıkartarlık köp sahani kaplaydı. Abdülayılık Terakkiyat ve İslahat Komiteti yezi ıksadi başkanımızdan muhabın başlıkı Mali Mundak dedi. Nöbette Erkaysi nahiye şehirler türlerine xiridar çakırıç katarlık aldığı baskuçlu hizmetlerinin tertip algısı cıdıvatıdır. Bir türkümünü yolu koyuş, bir türkümünü planlaş, bir türkümünü zapas saklaş, bir türkümünü iltimas kılıç fikir yolu boyunca tür zapsi, planlaş, koğul keltürüş katarlı hizmetler katlanma katlam algısı cıdılmakta. Şunu bilen bilen turguzulgan nahiye şehirlerinin tür kuruluşunu tezilişi gaydekçilik kılıp türlerinin karalde pütüp Önümlü cari kuruluşu ilgiri sürümüz. Abdülmür ayımız dikkatini yez kentlerinin ul əslərlerdeki gevlik kemtüklüklerine merkezleştirip, türlerini delcayda pilallap kuruluşlarının bütün küç bilen algısını cittip, yezlerinin halk durmuşu terakiyatıdaki boğma haletini bozup taşledi. Kuruluş yerde aldın iyilik merkez kamçot işidiki silinme emeliyle

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi uğurlarına aşkarı hizmet kadım teklif kıladı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını görüp bekletiş, AI, enjinerlik, radyo, televiziya, teknik katarlı hizmetler bilen çoğulunuşka irade bağlıgan bolsanız, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası'nın Slushiting abonçlar terminal, Slushiting torgu dikkat kılan. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 52 hizmet oranı sizin tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü gece devamlı işe doğru. Katnişinizi ümit kılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kaldınız?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadırla. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı çişberdik. Anlıqınağla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsərxili hekayeler davamlıq dektinlarda buludu. Əmdi dektinlar stansımızdan anlatılış aldıda durgan başqa programmalarda bulsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Solution Abonçılar Terminalı'da masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydıysınız, dekittiniz Solution Abonçılar Terminalımızda bolsın.

Sevimli kiçik dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Gülgünçiler programısını yaqtırıp anlaşınlarını karşalımız. Programımız yana Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratku Sılu Şitin abonacılar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirge programlarını anlıqılıp oludu. Tekimi köp mazmunlarını anlamakçı bolsanla, ata-ananlarının hamraqlığı da Sılu Şitin abonacılar terminalını çürüp anlasanla boludu. Mən Riyasa Çadanla Hamide Qiyum. Mektep içi sırtı da. Küçük dostlar, tağ deryala öz ara tutaştı, rişte bir-birge bağlandı. Arzuğu intilgan yaşlık bahar julalandı. İkinci növetlik Guangdong, Shanggang, Aomin, yaşla ösmürlerinin Şinjang Sapri Mədəniyət Tənterbiye Almaştırış Paaliyetinin İkinci Meydan Futbol Dostluk Musabiqisi yığında Altay Vilayetlik İkinci Toluq Otura Mektep Tənterbiye Meydanı da kızgın başlandı. Guangdong, Shanggang, Aomin hem Ürümçi şehrinden kelgen yaşla ösmürler futbol komandaları Altay'nın yaşla ösmürler futbol komandaları bilen bir meydanda maharet gösterip top arkalık dostlaşıp müsabaka meydanında öz ara düşünüp arlaşıp ittifaklaşıp ortak ilgirledi. Reperinin püştek çelişi bilen müsabaka resmi başlandı. İki komanda topçularının kadıqamıda kelişken, küreş iradesi urğup turgan bolup, bütün küç bilen yügürüp, yasışı maslışıp, varıda çapdazlık bilen topnı tutup elip, yaşla ösmürlerinin coşkulluq bilen algı ilgirlaydıgan ruhi qiyapti ve mängü vazgeçmeydıgan tənterbiya ruhini namayan kıldı. Altay vilayetlik ikinci toluq otura mektepnin oquğucisi Talant Davuljan mundaq dedi. Bu meydan dostluk müsabiqisi top mahareti üstüde pikir almaştırıp, kollektif hemkarlışış iktidarımızını östürüplü kalmay,

مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري كچك دوستلا بگن سلاگا Oyat yıllık davalaş vədisini altından mıqammet bilip, Tağlıq rayondaki yurttaşlarının sağlamlıq üçün ünsiz töküp qoşuvatqan ən güzel doktor Du Ronghui'nin qalıplarını illetidigan hikayesini sözləp bermiz. Wuhan şəhərlik öpke keselikleri doktorxanasında nəfəs yolu keselikleri bölümünün mütəxəssisi Du Ronghui yurttaşlar tərəfindən lopa aynek doktori deb atalğan. 2025-yili 5-nji ayda u 9-njı növbetlik memleketlik başqalarga yardım berishni xushallıq deb bilish axloq namunetisi bo'lib baholangan. 2026-yili 8-nji ayda u yana memleket bo'yicha eng güzel doktor bo'lib tanlanib, memleket bo'yicha bu sharafga erishgan 9 tibbiy xodimning biri bo'lib qolgan. Doktorluk bilen şoğullanğan 33 yılda o her aydan yezalarga beri paksız kesel körüşni 17 yıl devamlaştırgan. Bu jarayanda o 100 000 kilometrge yakın musafini besip ötken. Du Ronghui'nin yurti Tongcheng nahiyesi Hubei, Hunan, Jiangxi'den ibaret 3 ölke kesişken tağlıq rayonga jaylaşkan bolup, ilgiri bütün ölke boyunca en ahırki bir türkümde namratlık kalpıkını elvetken namrat nahiye idi. 2009-yılı bahar bayırmada öpki kesili uzaktan boyan saqaymağan bir kent ahalisi onundan yardım sorudu. Du Ronghui, CT dokladını görüp, lopa aynek bilen enchikilik bilen tadqiq qilib hüküm çıkırıp, kesellik tarihini sürüştürgenden keyin, karşı tarafının ilgiri farfor xeş zavodida 7-8 yıl işligenligini bildi. O, bu tuberkulyoz kesili emas, tozanlık öpki kesili, dep, naq meydanda köp yıl davamlaşkan hata diagnoz koyuşunu tüzütüp, Dərhal doktorxana bilen alaqlaşıp, yeşil yol içip, neyce kırgızış operasiyası arqılıq kanaycılıkı kalısıylaşkan madılarını elvetti. Bu xəbər tezlikte həmi yerge tarqaldı. Çübi, Chongyang, Tongshan qatarlıq jayladaki nəpəs yolu kesilinin azabını yetküç tartqan Tağlıq rayondaki amma bəs-bəsdi kelip davalandı. Du Ronghui ağırlıqlarının intizarlıqı tolğan közlerge qarap təşəbbüskarlıq bilen, her ayının en ahırki həpti ahırıda məxsus şu jayğı berip, haqsız kesel körmən, bir tin mu almayman, dəb vədi bərdi. O, bir ağzaki kelişim bilen 17 yıl cəbağı çıdap vədisi de çın durdi. 2017-yili Tomuzda Wuhan'da tuyuqsız qarı yamğur yığıp çaqmaq çeqip, yolda eğir derecede su yığılıp kaldı. Ailesi dikile onunğa səpirini keçiktürüş doğrusu da nasihat kılganda, o, yurttaşla bu günü kütüvatıdu, dedi. Bu gepni anlap, eri Chen Biao avtomobilini kozgatdi. Ola 200 neçi kilometr yolunu 4 saatke yakın meñip, səhərden Tongcheng'e yetip keldi. Bir neçe saatten keyin o dəl vaxtıda kesel görüş öyünün işki aldıda peydap oldu. O yet

0: Түрткі болып, ұқытсатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны, тәбі байлық мүлкіні юқыры сәвиялік башқұрыш мұлазымыты арқылық капалетлендіруш керек. Иғында башқы ішлерімі муакимі қылынды.
1: Станысымыз қабірі. Аптоным район бүгін үрімчіде Джунгу Инженерлік Академиясы білен академиклары Шинжан сәпірі паалиеті бойынша сырдышыш шиғын өткізді. Yığında baş şuji Xi Jinping'in pen texnikide yenilik yaratış toğrusidagi moyim bayonları çoğunqır öğrenilip ve izcillaştırılıp, iki tarafının emeli hemkarlığı yanımı çoğunqırlaştırılıp, Jungu İnjinerlik Akademiyasının əxli küş baylıqı əvzalliki texim yaxşı cari kıldırılıp, Şinjan'ın yuqır sifatlik tərəqiyatı küşlük pen texniki tırkige egi kılındı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Jungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsının şujisi, Akademiya başlığı Jang Yuzhou yığınğa katnaştı, əmdi söz qıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın Jinwei He Zhengyou. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yığınğa katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ın vakaleten Jungu İnjinerlik Akademiyası ve akademikler mutakhasislerinin Şinjan hizmetini zor küşüplen kolluk allıqı rahmet etti. O mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilede Şinjan, devletinin zor strategiya arqılıq yetekleşi, zor siyaset arqılıq trek buluştak mohim pırsat gerişti. Biz Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini gözlep, yenilik yartış arqılıq, taraqiyatkı türtke buluş strategiyasını çoğunqır yolu koyup, pentexnikide yenilik yartış iktidarını sıcıl aşırış, ıksadi taraqiyat yen kuvvetini tez yetiştiriş, noktalık kesip zancarını uzartış, toluqlaş, küşeytişki türtke buluş, ıksat kurulmasını əlalaştırıp, dərecisini östürüşünü ilgir sürüşte tırışıp, teyximi zor böz şasıl kıldıq. Jungu İnjinerlik Akademiyası ve akademik mütexassislerinin Şinjan bilen bolğan emeli hemkarlıqını üzlüksüz çoğunqırlaştırıp, özgice, evzel, zamanvi kesip sistemisi barpa kılışqa küş ve kuvvet koşup, energiya baylıqı, zamanvi yez egiliki qatarlıq noktalıq sahalarını çördep, noktalıq kesip zanciri kuruluşını asaslıq ucum yönlüşü kılıp, Şinjan'ın pen texnikide yenilik yartış bilen kesipi yenilik yartışını çoğunqır yuğuruşını tezletip, rıqabet küçüge ige kesip topunu zoraytışı ve küçeytişigi türtkü buluşını. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraytkı qarap rabajlandırışta başlamçılıq bilen ötkeli gocum kılıp, yen energiya, yen materyal, süni akıl koşulgan, yeşil hesaplaş küçük katarlıq teknikalarını tətqi kılıp, yardıp ve kolunup, yen kesip yetiştirişi, yen endezi şekillendirişi, yen evzellik yardışını. Pentexnikide yenilik yaratış süpüsü kuruluşunu zor küşüplen kollab, Xuairou təcrübəxanası Şinjan bazısı qatarlıq yuqarı iqtidarlıq yenilik yaratış süpülərinin rolunu həqiqi cari qıldırıb, dövlətinin zor strategiyalik pen tədqiqat türlərini yolğu qoyuşqa texim yaxşı mülazimət qilishini. Pentexnikide yenilik yaratış sapaz küçü yetiştiriş kəmkarlışıb küçəb, Şinjan'ın çip yuqarı səviyyəli kuruluş pentexnikisi ixtisaslar qoşununu talab çıxışını ümid qılamız. Şip, yuqarı səviyyəli kuruluş pentexnikisi ixtisaslar qoşununu talab çıxışını ümid qılamız. Şinjan, kolla salmıqını sıcıl zoraydıb, mülazimət kapbalıtını yanını küçəydib, akademikla, mütəxəssislər üçün qeytirqini pən tədqiqat bilən şuğulunudgan, köyün qoyub tərəqi qılıdgan yaxşı mohit hazırlap yerdu.
0: Jang Yuzhou, Şinjan'ın uzundan buyan Jungu İnjinerlik Akademiyasının xizmətlərini bütün küş bilən qollıqalıqı rəhmət etdi. O, mınılarını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərlikide Şinjan yuqarı süpətlik tərəqiyyatını muqim alğı sürüp, türlük işlarda görünərlik nəticilərini qolğı kəltürüp, quruluş fən texnikisi arqılıq dövlət strategiyasigi mülazimət qiliş, yerliknin tərəqiyyatıqı quvvət qoşuqa kən boşluq hazırıldı. Jungu İnjinerlik Akademiyasının Şinjan bilen bolğan həmkarlıq asası çoğun qor həm puxta. İki taraf strategiya, maslahatchiligi, texnikada o'tkalga hujum qilish

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, güzel naqşı müzikleri bilen dil tarığınızını çekip, acayip mong dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən Riyasatçı Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Vətən Muhabbeti namlıq naqşının yeqimliq küyləri bilen başlayımız, qinəmsə Bəhər Alğaysılı.

0: programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızını anlaşılarını karşılımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Solushatin abonçılar terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde devletimizdeki 3 tarmak hüccet tarqıtıp aile doktorlarının kilişimlik mulazımetini algı sılcıttı degen haberler dekdanlardı buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyli sahibimizde küzgergenden keyin asalla başka iş, kandak iş degen mezmun dekdanlardı buludu. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde nemüşçün Keşte derizde içip uxlaganda şamal ığızdan yıraq duruş kerek degen mazmun diqqatlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, endi diqqatlar programımızın təfsili mazmunlarda bolsun.

Yakında Dövlet Sahiye Sağlamlık Komiteti, Dövlet Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerliki İdarisi, Dövlet Keselliklerden Aldığını İliş Tizgilleş İdarisi, Altını Kengayçini Yanımı Cumhurlaştırıp, Aile Doktorlarının Gelişimlik Mülasımetini Emeli İşleşke Dair Birkancı Tedbirini Besip Tarkıç Doğrusdaki Uhturuşini Besip Tarkıttı. Uhturuş da mındak oturgu koyuldu. 2026 yılının ahırıca asası katlam aparatlarının kelinikilik içki keserlikler kesbi, balaları keserlikler kesbi ve cunye tibabeti türdeki kesbi doktorlar, aile doktorları süpüde gelişim imzalaş mulazımetini kanıt yaydırış gerek. 2027 yılının ahırıca 2. 3. derecelik doktorlar asası katlam aparatları da turuşka evetken vakti bir yıldın aşkan doktorlar prinsip cihette aile doktorlarının gelişimlik mulazimetini kanat yaydırış gerek. Aile doktori tunci diagnoz koyguçı bulup mesul buluş tüzümünü tertiplik algı sılcetiş uhturuşka kirgizildi. Asası katlam aparatları aldın kelişip kesel körstüş ve tertiplik ayırıp kesel körüşünü tez algı sılcıtıp, prinsip cahette kelişim imzalıgan ahaliler asası katlam aparatları berip kesel körsetken de aile doktorunu kesel körüşke aldın uğrulaştırış gerek. Kelişim imzalıgan

ahalilerinin kesellik ahvali aile doktorunun kespi iktidar dairesinden halkıp ketken bolsa, bimarının koşuluşu bilen aile doktori onu aldı bilen şu aparatının başka məksus bölüm doktorunun davalışıga yetkep veriş gerek. Yukarı derecelik doktorhanlarga yetkep davalaş hakikaten zorur bolsa, cipslaşkan davalaş birleşmek gevdisidiki yukarı derecelik doktorhanalar aldın kaldırgan numar menbesi. Karavat qatarlıq baylıqlar yaki yetkep diagnoz koyuş yeşil yol arqalıq vaqtida yukarı derecelik doktorhanaga yetkeş gerek. Şunun bilen billa yukarı derecelik doktorhanları əsligi keliş məzgili, salametlikni əsligi keltürüş məzgildiki bimarlarını asas qatlam aparatlarına yetkep yerişi. Aile doktorları davamlaşma mülazimetini yaxşı qilişi. Yukarı derecelik doktorhanlar zörür texniki cəhətdən qollış gerek. Sozulma kesalliklerini başkuruştun, sozulma kesallikler ve yuqumluq kesalliklerini ortak başkuruşka kengaytılıp, kelişim imzalaş tizimliki teximu mollaştırıldı. Yaşanğanlar, balılar, qatarlıq, noxtalıq kişiler topuğa daim körüldüğün nəpəs yolu, həzim qilish yolu, qurt vasitisi arqılıq tarqılıdığan kesallikler, həm də tuberkulyoz, Aydis qatarlıqlarının oldun eliş, tizginleş bilimlerini təşviq qiliş, yötkep davalaş, izquğlap ziyaret qilişni başquruş ve vaksini əmləş mülazimeti bilen təminləşdən tartıp, münasib salahiyyatki ige aile doktorlarını ihtiyacı bar kelişim imzalığan ahalilərge vaksini yetisipi gezip berişke rəğbətləndiriş kiçi. 2027 yılının ahırıca asasi katlam aparatları yuqumluq kesalliklerinin aldığını eliş tizginleş mülazimetini aile doktorlarının kelişimlik mülazimeti məzmunuğa kirgizüşü gerek. Uxturuşta mundaq tələb kılındı. Oxşaş bulmağan kişiler topunun kelişim imzalaşını ada kılış mülazimetini türge ayırıp kanat yaydırış gerek. Yaşanğallar, balılar, hamildar, toğutluklar, Meyipler qatarlıq, noxtalıq işler topu qartı, turuşluq caydaki asasi qatlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını qanat yaydırış. Xizmet orni ve turuşluq caydan ayrılgan kəsiptikiler topu qartı, funksiyalik orullar turuşluq caydaki asasi qatlam aparatlarını asas kılıp kelişim imzalaşını qanat yaydırış yolga koyuludu. Ahalilerinin sağlamlık arxıbının kelişim imzalığan aparatlarının özgürüşüge əgişip, erkin yötkülüşüge mədət berildi. Uxturuşta yana mundaq otturuğu koyuldu. Kelişim imzalaş mülazimeti xizmetini nazaret kılışını küçəyitip, kelişim imzalığan ahalilerinin razı buluş dərəcəsini təkşürüşünü qanat yaydırıp, aile doktorlarının gelişimlik mülazimetini yanımı əməli, inçke işləş gerek.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərishanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmetlik radyo anlıqıcıla bu sahibimizde küzgergenden keyin asalla başkı iş, kandak iş degen mesmunu sözlep birimiz. Küzde, küzdeki hargallıqı ägeşip geledigini yana başkı iş buluşu mümkün. Küzgergenden keyin başkaysa bu fiçkıl əhvalının ihtimallıqı çoğun buludu. Birinci,

0: Oxşaş bolmagan bölümlərini tanlısı buludun. Qayt-qayta başqa iş görülsə, qulaq, burun, kekirdək bölümüge berib davalansı buludun. Eni acizlap, putquli, uyuşuş qatarlıq, qoşulub kəlgən bimarlar ciddi qutquzuş bölümü ya ki, nerva içki kesərliklər bölümüge berib təkşür çiş gerek. Başqa iş bilən bilə uyuqsızlıq, təşvişlənişi qoşulub kəlsə, ruhi kisəlliklər bölümünü berib, davalınışını uyuluşuş gərək. Başqa yeşinin payda buluş səbəbi mürəkkəb bulub, aldı bilən yuqurqan besim, qulaq teşi kisəlliki, meni qan, tumur, tosuluş qatarlıq birləmçi kisəlliklərini təvsiyyəş, təvsiyyə qılınudu. Birləmçi kisəlliknin kontrol qılınışıqa əgişib, başqa yeş alamətlərimi yenikləydu, ya ki yuqaydu. Күз кіргендің кейін төбендікі бір қанча ішқа диққат қылғанда, башқа ешінің алдыны елішқа ярдымы болыплы қалмай, башқа еш әхвалы көрілген кішілер топының му саламәттікінің әсігі келішіге ярдымы болуды. Бірінші, зияды чарчаштың сақлыныш. Зияды чарчаш ішке қолақ кичік артериясының тартышып келішіні, қан етішмәстікіні кәлтіріп чықырып, қолақ теші кесәліклеріні кәлтіріп чықырды. Yaşlarga nisbətən etqanda qulaq teşi kesəlliginin payda bolışıdiki muhim bir səbəb ziyada çarçaş. Şuna köpçiliknin muvapıq aram elib, qanuniyyətlik dəm elib, yaxşı turmuş adeti, tənpon ozuqlanış və muvapıq bədən çeynək duruşunu davamlaşdırışını təvsiyə qılımız. Bu, bədənin tənponluqi və umumi sağlamlıqını saqlaşqı paydalıq. İkinci, muvapıq aptapqa qaqlanıp, kalsiy toluqlaş. Qulaqnın iqtidari tənponluq bilən zic münasibətlik bolub, qulaq teşi tərkibidə kalsiy karbonat kislatası bar. Əgər söngək şalanlaşış görülsə, qismən orullardaki qurulmalarda özgürüş bolub, qulaq teşinin çüşüb getiş xəyibini aşırı vetidu. Köpçiliknin ilmi aptapqa qaqlanışını təvsiyə qılımız, Көп сандық кісілер әр күні 20 минут әтрапыда аптап қақланса, организмнің витамин D-ға болған ихтияжын қандыралайды. Балалар қысқырақ, яшанғалар ұзырақ аптапқа қақлансы болуды. Лекен адетте 30 минут ішіде контрол қылыш керек. Шының білен білді, емек ішмек арқылық калций толықлашқа диққат қылыш. Қорамығы еткенлер әр күні 300 грамм сап сүт, қитық ісі болуды. Әр күні 300 грамдан 500 грамға чай көктат, қам халеттікі иғырлықы. Бұның ішінде қиынық ешіл ранлік көктат еріміні игілеш. Бір ішкісер пұрчақ ясалмалары болыш керек. Үшінші, әр күні 7 саат қиынып ұқылаш. Бесім бәк чоң болып кәсі, ойқу етерлік болмыса асалы қан бесімінің давалғышы, İçki qulaq kiçik arteriyasigə qan yetişməslik və meyngi qan tumuru məsələlərini başqa yeşini kəltürüb çıxırıdı. Hər günü kəşdə 7-8 saat uxlaşqa kabalətlə qılış, amal bar keçis uxlumayı tan atqızıdığan işlərdən saqlanış. Ən yaxsısı, kəs saat birdən burun uxlaş gərək. Tötüncü, kofein qubul qılışını azaytış. Mütəxəssislər şunu əskərtədu ki, müvapıq miqdarda su içib, yetərlik su tərkibini saqlaş, qan ayılınışını saqlab, qan besiminin davalğışını azaytışqı paydalıq. Şunun bilən bilə, haraqni az içiş, asan beş qaydıqan kişilər kofeinin qubul qılınışını azaytışını uyuluşu gerək. Çünki kofein bilən spirt nerv sistemisinin iqtidarıqı təsir yetküzüb, başqa yeşini kəltürüb çıxırışı, ya ki, iğırlaşdırıb yetişi mümkün.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Aptonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün ən yaxşı yolu. Pən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Aptonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgiri sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp,
0: eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl dəb qaldı. Yani 30 kilometrli qaldı.
6: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
4: Həh. Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
6: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne miyiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
5: Dikkat kıl!
4: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası 26-nji ýyly jemgyýetiniň käsbi orunlaryna aşkary hyzmat hadymy taklip kyldy. Hazır tizimlenmesi başlandy. Eger siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, terjimanlyk programlaryny görüp bekitiş, AI injenerligi, radyo televiziya tehnikasy gatarlyk hyzmatlar bilen şugullanyşga irade baglagan bolsaňyz, Şinjan Radyo Televiziya Stansiýasynyň Slushiting abonçylar terminal, Slushiting toryga diýkat kylyň. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranındaki 50 kişilik hizmet oranı sizin tizim dışınızı kütmekte. Tizim dışı vakti 9. ayının 4. günü geçe devam edildi. Katnışınızı ümit kılımız.

Nurgun kişi özünü zukam bulup kaldım dep karaydı. Emeliyette derizden kirgen keçi şamalı da şamal dep kalıdı. Uxlaganda derizni karvatının yan terpige kartıp içip boyuş. Bivas da karvatka kartıp şamal kirgüz meslek. Şamal en yaxsi aldı bilen başka boşluktan ötüp andın yatak öyge ayılınıp kiriş gerek. Eğer karvat Del deriz yenide bolsa, uxlaştın burun perdini tartıvessa, ya ki nepis perdini deriz ramkısığa esip koysa. Hem şamal üçüp durdu, hem hava ekiminin baş boyun kısmığa bivasta təsir kılışıdın saklanğılı buludu. Bugün karavat belen derizinin münasibetini tanışıp hava almıştırın, lekin udul şamaldımın. Pesel almışkanda karavatta toz şıktigişlik şamal, üç şıktigişlik şamaldın köp buludu. Radyo anlıqcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tansaklıqı Zor Baylıq Programı'sı boyu canlı dişberdik. Anlıqına lağı rahmet.

0: Aziz dostlar, Amerika ilə aramızda bolduğunu Anarxan adlı naqşa yaqtırıb anlığaysınız.
1: Fikrini muhakeme qildi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yig'ini va bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, xalqni, hayotlikni hammadan a'lo bilishni cho'ntirib, oxirgi chek tafakkuri, tuban chek tafakkurini puxta turg'izib, zo'r opat yo'shirin xavfini birni ko'pki tatbiqlab tekshirib, opatda mudofiyalanish, opat sinini yiliklatish, opatdan qutqizish iqtidorini tez oshirish Her millet ammasının hayatı, mal-mülk bir xatarlikini bütün küşüplen kapaletlendiriş. Xavp xatar, yoğuşurun xavpini bir-bir tekşürüp iniklaş ve közetiş, ölçeş, signal berişini küçeytip, muzluqtiki apet xavp xatarını mahsus tekşürüş ve közetiş,

0: Өлчө системасы курулушуна чоңкур алгы сүрүп, деңиз жүзүн бек эгиз таглык район, моим катнаш коридору, порт ва адамдар мерказлык фаалият кылган орундардагы кайып катар, жоошурун кайыпны бирме-бир текшерип түгүтүшүн күчөйтүп, көзөтүш, өлчөш, сигнал бериш системасын күчөп мукаммалдаштырып, апат кайып катарын манбадын тизгинлешин күчөйтүп, апаттан кайып катарды мудафияланыш иктидарын ашыруш керек. Jiddiy bartaraf qilish mexanizmini mukammallashtirib, xatardan qutqizish, yordam berish kuchi qurilishni va moddiy ashyoni oldin tayyorlashni kuchaytirib, xavf-xatar oson ko'rilgan joylarning jiddiy taqobil turish, xatardan saqlanish loyihasini mukammallashtirib, opat xavfidan saqlanish, mudofiyalanish o'lchamini mukammallashtirish qatorliq qattiq talablarni qat'iy amaliyalashtirib, butun rayonni qoplagan, dal joyda moslashadigan avtonom rayon, viloyat, nohiya 3 darajali jiddiy taqobil turish qutqizish sistemasi barpo qilib, rayonning jiddiy ishlariga taqobil turish qutqizish amaliy jang iqtidorini haqiqiy oshirish. Chegara halqigan opatni hamkorlashib kuzatish, mudofiyalanishni kuchaytirib, chegara halqigan opatdan atrofdagi davlatlarning yerliklari bilan birlashib, signal berish mexanizmi barpo qilish ustida faol izlanib, opat xavfini tekshirish va kuzatish, o'lchash, farqlandirishni kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish va opatni mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish saviyasini o'stirishga birlikda turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish xizmatini qilchi bo'shashtirmay yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tutun tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini keng cho'nqur olg'i surib, noqtliq kasb sohalarida qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarishga maxsus saydakchilik qilish, takshirishni puxta qanot yaydirib, zo'r xavf xatarning unumlik olinib va uni tugitib, butkul avtonom rayon bexatar ishlab chiqirish vaziyatining sijil muqim bo'lib yaxshilanishiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda partiya markazi komitetining karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, sinash to'g'risidagi munosabatlik o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizishda chang turib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surib, baholash, sinash vazifa talabini astoydil amaliyalashtirib, xizmat mexanizmini kuchab takomillashtirib, mukammallashtirib, nuqtalik sohalarni energiya tejaydigan, karbonni tavallitadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'a surib, nuqtalik sohalarning yeshil tuvan karbonlik taraqqiyot saviyasini o'stirib, boylik tejaydigan va muhit asraydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli, turmush usuli bo'shliq andiyisini tez shakllantirib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yeyishilg'i o'zgartirishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda partiya markazi komitetining tabiiy boylik mulkini boshqarish tizim sistemasini mukammallashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Mavqani Shinjangning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzilma mexanizmi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, sistemalik tuzashda tejashlik, yuqori unumlik foydalanishda chang turib, tabiiy boylik mulkini butun jarayonlik nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, kasbni qiyinlashtirish, xatarning oldini olish, tizginlash nazorat qilish baholashning har qaysi halqalaridagi xizmatlarni bir tutash bilanlab chang tutib, tabiiy boylikni sistemalik idora qilish, mulklashtirib boshqarishga o'tishga turtki bo'lib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotini tabiiy boylik mulkini yuqori saviyalik boshqarish mulozimati orqali kafolatlantirish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayon bugun Urumchida Jungu Injenerlik Akademiyasi bilan akademiklar Shenjang safari faoliyati bo'yicha sirdishish yig'ini o'tkazdi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin pen texnikide yenilik yaratış toğrusidagi moyim bayalları çoğunkuru ögünülüp ve izcillaştırılıp, işki tarafının emeli hemkarlığı yanımı çoğunkurlaştırılıp, Jongu İnjinerlik Akademiyasının əkli küş baylıqı əvzalliki texim yaxşı cari kıldırılıp, Şinjan'ın yukur sifatlik tarakiyatı küşlük pen texniki tarakiga egi kılındı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Jongu İnjinerlik Akademiyası Partiya Grupsının şujisi, Akademiya başlığı Jang Yuzhou yığınğa katnaştı, əmdi söz kıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdonum Rayonunun reisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'nın Jinwei He Zhongyou. Abdonum Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yığınğa katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ın vakaleten Jongu İnjinerlik Akademiyası ve akademikler mutakhasislerinin Şinjan hizmetini zor küşüplen kolluk allıqı rahmet etti. O mündaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilede Şinjan, devletinin zor strategiya arqılıq yetekleşi, zor siyaset arqılıq trek buluştak mühim fırsat erişti. Biz Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekitip bergen 5 çoğun strategiyelik oran bekitmesini gözlep, yenilik yartış arqılıq, taraqiyatkı türtkü buluş strategiyasını çoğunkur yolu koyup, pen teknikide yenilik yartış iktidarını sicil aşırış, ıksadi taraqiyat yen kuvvetini tez yetiştiriş, noktalık kesip zancarını uzartış, toluqlaş, küşeytişki türtkü buluş, ıksat kurulmasını əlalaştırıp, derecesini östürüşünü ilgir sürüşte tırışıp, teknik zor böz şasıl kıldık. Jongu İnjinerlik Akademiyası ve akademik mütexessislerinin Şinjan bilen bolğan emeli hemkarlıqını üzlüksüz çoğunkurlaştırıp, özgice, evzel, zamanvi kesip sistemisi barpa kılışka küş ve kuvvet koşup, energiya baylıqı, zamanvi yez egiliki qatarlıq noktalıq sahalarını çördep, noktalıq kesip zanciri kuruluşunu asaslıq ucum gönlüşü kılıp, Şinjan'ın pen teknikide yenilik yartış bilen kesip yenilik yartışını çoğunkur yuğuruşunu tezletip, rıqabet küçüge ige kest topunu zoraytışı ve küçeytişigi türtkü buluşini. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraytkı qarap rabajlandırışta başlamçılıq bilen ötkeli gocum kılıp, yen energiya, yen materyal, süni akıl koşulgan, yeşil hesaplaş küç qatarlıq teknikalarını tətqiq kılıp, yardıp ve kolunip, yen kesip yetiştirişi, yen endezi şekillendirişi, yen evzellik yardışını. Pen teknikide yenilik yaratış süpüsü kuruluşunu zor küşüplen kollab. Xuairou tecrübxanası Şinjan bazısı qatarlıq yuqır iktidarlıq yenilik yaratış süpülerinin rolunu hakiki cari kıldırıp, devletinin zor strategiyelik pen tətqiqat türlerini yolu koyuşqa texim yaxşı mülazimet kılışını. Pen teknikide yenilik yaratış sapaz küçü yetiştiriş kəmkarlışıp küçəb, Şinjan'ın ali mektəblərini tərəqi kıldırış, pen kuruluşu, ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlı xizmətlərgi pahalı qatnışıb, yuqır səviyyəli kuruluş pen teknikisi ixtisaslıqlar koşunlu talab çıxışını ümit qılımız. Şinjan, kolla salmıqını sicil zoraydıb, mülazimət kapbaltını yanını küçəydib, akademikla, mütəxəssislər üçün qeytirqini pən tədqiqat bilən şuğulunudgan, köyün qoyub tərəqi qılıdgan yaxşı mohit hazırlap yerdü.
1: Jang Yuzhou, Şinjan'ın uzundan buyan Jongu İnjinerlik Akademiyasının xizmətlərini bütün küş bilən qollıqalıqı rəhmət etdi. O, mınılarını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərlikide Şinjan yuqarı süpətlik tərəqiyyatını muqim alğı sürüp, türlük işlerde görünərlik nəticilərini qolğı kəltürüp, quruluş fən texnikisi arqılıq dövlət strategiyasiga mülazimət qilish, yerliknin tərəqiyyatıqı quvvət qoşuqa kən boşluq hazırıldı. Jongu İnjinerlik Akademiyasının Şinjan bilen bolğan həmkarlıq asası çoğqor həm puxta. İki taraf strategiya maslahatçiligi, texnikada ötkelge hujum qilish, ixtisoslıqlarni yetiştirish qatarlıq jihatlarda hamkorlashib kuchayib, bir qator hamkorlik natijalarini qo'lga keltirdi. Şinjan bilan bo'lgan hamkorlikni davomli cho'nqirlashtirib, Şinjanning yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini yo'lga qo'yishi, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishiga texnik zo'r to'g'ri qo'shimiz. Құрылыш пән техникісі идея амбірі тірікіні күчейтіп, академиклардың әқіл парасет байлықыны Шинжаңның кәсіпті еңлік ярч тәрәқиятыны алғы сүрдіған әркетлендіргіш күшке айландырып, Құрылыш пән техникісінің Шинжаң өзгіче әвзел кәсіплерінің тәрәқиятығы болған етекчілік вә тәрәклік ролыны текімі яқшы жари қылдырып,

yetib, bultırıq şu məzgildikidən 19,2% aşqan. Bu yıl kirgendim bu yan Alatau Universal Bajdan Xali rayoni çigra alqıgan soğudunu kolaylaştırıştiki 25 türlük tedbirge seleştirip, Universal Bajdan Xali rayonunun aşa obrote tüginilik fonksiyasını sicil kengaytip, TIR xalqara yol transportı bilen Bajdan Xali buluş

0: خلق درمشه دروبولغان یاتاق بیناسنان کلمه 900 کوادرات متر. 6 کشلیک یاتاقتن 76 سبا. 456 اوکوگج سقدو. Yana kitap o'qish uyi, badan chiniqtirish uyi, davolash uyi qatarliqlar to'liq. Kechkunduz issiq suv bor. Ko'ktoqay nohiyasidagi Shinjonga nuqtaliq yordam berish turi Qo'yirtesh bozori yezigilik sayohati birlashtirilgan meva ko'ktat uzish rayoni mo'l hosil faslini kutib oldi. Bu turga 15 million 400 ming yuan mablag' solinadi. Qurilishning 80% tamomlandi. Bosh yerdan unumlik foydalanib, uzish, tomosha qilish, tadqiqot, o'rganish, dala faoliyati bir gavdalashgan sahro universal gavdasi barpo qilinadi. 100ga yaqin odamning ish qo'rilishiga turtki bo'ladi. Ko'ktoqay nohiyasi Qo'yirtesh bozorining aholisi Jon Wei mundaq dedi. Bu yer nohiya bozoriga yaqin, meva ko'ktat nohiyat yaxshi o'sayotdi. Setib kirimimizni oshira olamiz. Xilongjangdan Shinjonga yordamga kelgan kadr Ko'ktoqay nohiyalik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Zhang Tianyang mundaqdiri. Xilongjangning nishonlik yordam berish subsiga tayinib, texnika kirgizish, tijorat, boshqurish va bozorga udillashish qatorliq jihatlarda hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, Xilongjang bilan Shinjonning boylikdan o'rtaq bahrlanish avzalik orqali o'zaro to'liqlashida tadrijiy holda unumlik hamkorlik mexanizmi shakllantiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Bugun Jungu xalqining yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi g'albisi xotir kuni ham dunyo fashizmga qarshi urush g'albisi xotir kuni. Shinjongdagi joylar mol mazmunliq rangdor bosh temliq xotirlash faoliyati o'tkazib, har millat ommasini tarixni eschin saqlash, inqilobiy qurbonlarni eslash, tinchlikni qadrlash, kelgusini yaratishga yetakladi. 80-chi armiyaning Shinjongdagi ish bejirish o'rni xotir sarayida qizil kiyimi yo'lga chiqdi bosh temasidagi ko'rgazma bugun rasmiy boshlandi. Ko'rgazma qizil kiyima asl maqsad bo'yicha yo'l boshlash, yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi ruhi orqali ruhni tovlashni yodro qilib, partiya tarixi, armiya tarixi bilan yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi tarixini yug'urib, amaliy ko'rinishni asliga keltirish, raqamlik almashtirish qatorliq ko'p qil ko'rgazma usulidan foydalanib, qizil kiyimining yo'lga chiqish asl maqsadi burchi bilan 80-chi armiyaning dushman orqa safida yapon tajovuz Çılırğı qarşı turuş uruşunun yalqulluq musabısını tutaşdırdı. Hər bir körgəzmi buyumi, hər bir parçı sürət, ekskursiyacilərini aşu qaynam taşqıllıq yıllarğı başlap bardı. Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğış məktəbnin oquqıcısı Səbirə Ənbərcan ekskursiyadan keyin mundaq dedi. Dövlətimizdən acizliqdən küçüyib, qudrat tapqıca izcil əsl məqsəddə çıng turub kəlgənlikidək hikayələrini dostlarımıza sözləb bermən. Birlikdə tırışıb, dövlət ki, yaramlıq adam bolimiz. Yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushda qahramonlarcha qurbon bo'lganlar temi oldida Urumchi shahri Gong'an idorasi Tianshan rayonlik sho'bisi G'albiyat yo'li ko'cha boshqarmasi saqchixonasining xalq saqchisi Yang Xiaodong qadamini to'xtatib uzoqcha turdi. U mundaq dedi. Yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushida qahramonlarcha qurbon bo'lganlar temi oldida turib, tinchlik azaldan o'zlikdan paydo bo'lib qolgan emas degan bir jumla so'zni o'ylab qoldim. Biz saqchilar bugungi tinchlikni qo'g'daymiz. Har bir kichik ishni ko'ngil qo'yib yaxshi bejirib, tabiatning muqimligini qo'g'daymiz. To'qson nohiyasi, Yakan nohiyasi, Bay nohiyasidagi arqasi o'tirib boshlang'ich maktablar, bas-basda bosh temliq sinf yig'ini, pionerlar atirti bosh temliq yig'ini ichib, maktabni qizil madaniyat orqali oziqlantirib, qizil genni o'smirlar qalbida yiltiz tortqizdi. To'qson nohiyalik birinchi o'tirib maktabning o'quvchisi Balling Shuan mundaq dedi. Tarixni eschin saqlab, qaytirqinib o'g'inib, millatni gullandirish ulug' vazifasini zimmiga ola oladigan yangi davr o'smirlardan bo'lamiz. Sheyxu shahri, Sanji shahri, Chiran nohiyasi, Lob nohiyasi qatorliq joylardagi asosiy qatlam partiya tashkilotlari tabiatlikidagi aholini qizil film ko'rish, yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi hikoyalarini deklamatsiya qilish Bosh temliq nutq so'zlashga tashkillab, har millat ommasining vatanini suyib, jasorat bilan ilgirlash qudratlik ma'naviy birikmi kuchini mujassamladi. Chiran nohiyasi

0: odatda Urumchi pochta rayoni markaziga yetkazilib, aviatsiya maxsus liniyasida mamlakatning har qaysi joylariga yetkazildiganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu aluvchilar Qashqardan toshib kelingan 48 soatda mamlakatning har qaysi joylariga yetkazalaymiz. Hozir shaharlik shoba sherikimizning elektronlik savdo markazida 1000 kvadrat metr keladigan temperaturasi 2 selsiy gradusdan 5 selsiy gradusgacha bo'lgan bir sovuq saqlash ombori bor. Meva saqlash ehtiyojimizni qondira oladi. Hozir bir kunlik eksport miqdorimiz 5000 zakaz atrofida bo'lyapti. Elektronlik savdo bulut ombori zo'r turkumlik meva yetkazib berishni bir gavdalashgan mulozimat bilan ta'minlasa, yig'ish yetkazish bo'limi miqdori oz yoki parcha turkum mevalarni yetkazib berishni yuqori unumlik mulozimat bilan ta'minlaydi. Yil beshidan hozirgacha Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shubasining ham yangi mahsulotlarni yetkazish kasb miqdori 1,740,000 yetib, bultirqi shu mazgildagidan 17% ko'paydi. Urumchi shaharlik pochta shuba shirkati Shixung yo'li yig'ish yetkazish bo'limining xaridorlar direktori Gulmira Odilbek mundaq dedi. Savdoning besiq mazgilda kundalik kasb miqdorimiz 1,600 talondan oshdi. Meyvelarni yetkazib berishda meva toshish yeshil yo'li ichib, oldin yig'ib, ayirib, yetkazib, oldin aviatsiya liniyasida toshib, orliqda almashish liniyasini qisqartib, meyvelarning yangi peti yetkazilishiga kafolatlik qildik.
1: Endi Abdonim rayonidagi 16 shaharning aboraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 12-21 selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutluq, temperatura 7-20 selsiy gradusgacha. Çöcekde hava bulutluq, temperatura 10-25 selsiy gradusgacha. Gulcuda hava bulutluq, temperatura 12-24 selsiy gradusgacha. Bortlada hava bulutluq, temperatura 12-23 selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 12-23 selsiy gradusgacha. Kütünde hava bulutluk, temperatura 11-25 selsiye gradusgacha. Şihanzda hava uçuk bazlı bulutluk, temperatura 10-25 selsiye gradusgacha. Sancıda hava bulutluk, temperatura 11-23 selsiye gradusgacha. Kumulda hava bulutluk, keyin içilidu, temperatura 16-32 selsiye gradusgacha. Tırpanda hava bulutluk, keyin içilidu, temperatura 22-34 selsiye gradusgacha. Korlada hava bulutlanıp keyin ijiladı, temperatura 21-34 selsiye gradusgacha. Aksuda hava bulutluq, temperatura 18-30 selsiye gradusgacha. Atışta hava bulutluq, temperatura 18-30 selsiye gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-34 selsiye gradusgacha. Xotanda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 20-32 selsiye gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 12-21 selsiy gradusgacha bo'ladi. 3-4 ball shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining Shinjong xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mikray Osman, Elminur Isamiddin, Van Suji, Muarir G'ini Qadir, Muhammad Tabil, Mas'ul Muarir Sulxumar Qurban, diktorlari Nazım Muhlis bilan Zulpiya Mahmud. Shinjong radio televiziya stansiyasining Shinjong xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

Goyang tağ mındak dedi. Bu paydalık bakteriye arkalık yakışlaş tekniksi bununın ilgiri buğdayı konak, şal katarlık açlık ziraatlarının tuprakını yakışlaş, ekologiyelik aylanma terikçiliği de yakışı ünümge erişken. Keyinki kademde paydalık bakteriyada suğuruş arkalık üzüm östürüş kölümünü davamlık kengaytip, tekimi köp terikçinin kirimini aşırışı küçük koşumuz.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Çincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki iradı bağlıgan bolsunuz. Şincan radyo televiziya stansının Slow Shooting abonuşla terminali, Slow Shooting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tızımlatışınızı kütmekte. Tızımlatış vakti 9 ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız köp mıqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pak izleyip, eşip kalan bolsa elab alaylı.
4: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız köp mıqtardaki vaqt ve əcir.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde aldınkı 7 ayda Şincan Tianshan namlıq növetçi poizinin cemi 590 qetim katnap import-export sodu sonmasının 10 milyard yuandin eşiği türtki bolğalıqı toğrısıdı toxtalımız.
5: Aldınkı 7 ayda Şincan'nın Tianshan namlıq köp xil şekildeki birleşme transport danlıq marka növetçi poizi cem'i 590 qetim katnap import-export sodu sonmasının 10 milyard 129 milyon yuanga yetişi bultırkı oxşaş mezgildikidin 6.182% eşişiğa türtkü boldi.
0: Şincan Tianshan namlıq növetçi poiz 2023 yılı 13. ayda

0: Tunjik katlanganda bu yan Jungu bilen Otra Asya Yevropanı tutaştırılgan muhim iqtisat soda tügünüge aylandı. Ticaret asası gevdisi bolgan Şinjan Xalqara Kurukluk Porti Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketi mevkani devlet strategiyasiga koyup Ürünçik Xalqara Kurukluk Porti rayonini asası tügün kılıp katnaş torini ilmi pilallap pişip getilgen Asya Yevropa transport yoludun altını kurup çıkıp Otra Asya'nı tutaştırdıgan Yevropa'yı təsir körüstüdügan çegira halkıgan eşya oburtu çoğun tomurunu berpa kıldı.
1: Ticaret endişesi cehette Şinjan Xalqara Kuruqluq Porti Guruhi Ürünçi Gərbi Vokzalını asası bekat kılıp Sənpin Vokzalı, Golcu Vokzalı bilen hem türtkü bulup köp noktadan mas toşuş endişesini berpa kılıp könüge otra hesap bilen işkiden artık poizini mukim yolga saldı.
0: Aşağı obırtı yollarını sıcıl ravallaştırış bilen bile, Şinjan Xalqara Kuruqluq Porti Guruhi taşkı soğudu yeni energiyasını faal yetildirip, bazardan seteviliş soğudusu, çegira halkıgan elektrolik soğudu Katarlıq yeni kəs faalatının cüş urup ravajlanışıgı türtkü boldı. Hem de soğudu yollarını üzlüksiz kengaytıp, Şinjan'ın taşkı soğudu kurulmasını əlalaştırış ve kölümünü aşırışka yeni hayati küç koştu.
1: Кейінгі қадамда Шинжан Халқара Құрықлық Порты Гурухи Шинжанның Тяншан намлық маркасын сижил жолаландырып, қатынаш лайыхасын әлалаштырып, транспорт өнімін өстіріп, базар үлішін кеңейтіп, Тяншан намлық поезіні Асия Еуропа чигра халқыған Асия обортының ярқын намкартысыға айландырышқа тырысуда.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadımı təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Slow Shitting abonuçla terminali. Slow Shitting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş orunudaki 52 hizmet orunu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdirdi.
1: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elav alaylı.
4: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhçan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifamizda ikki qitimliq Shinjonga yordam berishga qatnashib, Shinjong uchun ixtisosliklarni elib qolgan, davlat uchun go'har izdigan Shevi bilan tanishimiz. 12-nchi turkimda markaz o'rlaridan Shinjonga nishonliq yordam berdigan kadr ixtisosliklari, Jungnan Dashuning o'qituvchisi Shevi Shinjonga ikki qitim yordam berib, darsxonani cho'l bayovon egizligiga ko'chirib ilmiy maqolasini kan izlashning birinchi sahifasida yozib, amaliy harakat orqali shu joy uchun ixtisosliklarni elib qilib, davlat uchun qizilmi boylik izdidi.
1: Yaqinda Shevi tadqiqot materiallarini ratlab, avtonom rayonlik geologiya idorasi Boyang'olin geologiya cho'ng atirdigi berib, vazifa o'tashga tayyorlik qildi. Qoraqurum tog' tizmisi davlatimizdagi muhim Mol strategiyalik qizilma bayliklar toplangan rayon bulup, yeni bir növetlik kan izdeşte büsüş hasıl qilish strategiyalik hareketinin asasi jang meydani. Şundakla, Shevi'nin bu qitimki vazifesinin menzili. Shevi mundaq dedi. Zor miqdardaki baylik qerishtuk, lekin yanala texim köp baylik biz geologlarının qezishimizni kütmekte. Bu cihetki tetkikat yine Jungnan Dashuning bir kısım ola kadar pen tekniki yardımı, bolup mu geologiyelik fizikilik çarlaş bilen teminlisi, yıraktın seziş, ademsiz uçku işiltiş katarlık cihetlerdeki teknikilerine ihtiyaçlık.
0: Aldınkı növetlik Şinjong'a nişanlık yardım veriş hizmeti de Shevi, iki cayının işlep çıkırış, okutuş, tetkikat bazısı kuruluşunu pahal ilgiri sürüp, kezilme baylıklarını çarlaştın, yeni materyal tayarlaşıkçı bulgan mükemmel yenilik yaratış zancirini şekillendiriş götürtkü boldi. O, birinci sebtki tekniklerinin aldınkı katardaki tekniki yardımıge ciddi ihtiyaçlık işgeldikini, töven sortluk buluş, rudut hallaşık, qiyin buluş ve çoğunkur katlamda kan izdeş katarlıq yeni temelada yoluqan meselelerini hal kılışkı ihtiyaclıq işkerlikini çüşen geçke, bu kitim Şinjong'da davamlı kılışını karar kılıp, Boyang'olin oblastığı berip hizmet kılışını teşebbüskarlıq filan iltimas kıldı. Avtonom rayonlik geologiya idorasi Boyang'olin geologiya cho'ng atirti geologiya qizilma baylıq etiş urnunun muavin başlığı

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Bütün vilayetin yanak östürüş kölümü 1,555,400 moğı yetti. Ela süpetlik yanak devlet işçi de bazar tepiple kalmayı yana devlet dervasısından çıkarıldı.
1: Şinjan Lüsü Cigwan Halkara Soğudu Çekşirk'nin direktörü Mert Bakın Mert Tursun mundak dedi. Xoten yanakının süpte ela bolğaçka bazarı diken alıkçıkı erişti. Bu yıl karxanımız 3,000 tonu yanak setifleşini planladı. Dastlabki pishiqlashdan keyin Shinjang sirtiga sotamiz, yana davlatlar vositasidan chiqarib, chat eldagi setish yo'llarini kengaytiramiz.
0: Navbatda Xotan viloyatida 249 yong'oq tijorati asosiy gavda bo'lib, buning ichida 19 eksport korxonasi bor. Yong'oq pishiqlash kasbi 47 ming kishining ishga o'rinlashib, kirimini oshirishiga muhim turtki bo'ldi.
1: Xotan viloyatlik o'rmonchilik va o'tloq texnikasini umumlashtirish markazining muavin mudiri Mirbulla Habibulla tunishtirib mundaq dedi. Bu yil Xotan viloyatida yong'oq o'sig'ining 258 ming tonniga yetib, bulturga o'xshash mazgillikidan 1400 tonni yetishi mo'ljallandi. Xotan viloyati dehqonlarga nafa yetkazgan turlik siyosatlarni sijil amaliyalashtirib, yondosh mulozamatni puxta yaxshi ishlab chiqarish bilan setishni jipslashtirishdagi to'siq nuqtalarini ravonlashtirib, o'zgacha bog'vanchilik kasbini kuchaytirib, a'lolashtirib, ommaning kirimini sijil muqim oshirish uchun kuch qo'shdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізінді алмаштырымыз. Yakın yıllardan bu yan Guçun ayısı özgeçi mevi kökta tarihçilik evzelikeyi tayınıp dihkallar ve kent kolu tipini şaraydı karab iş görüp küçük tipteki yeni pit saklaş ambarını saklaş əsləsi kuruşkayı təkləb merkezlik bazarğı siliş keltürüp çıxargan seytilmayı kiliş xorab ketiş ve bahası tüven buluşta qeyin məsləsini ünümlük həl kıldı. Yokur pelle mezgeli bilen takaştırmay ambarda saklaş vaktini uzartıp setiş arkalı mol olsul meyvesini saklap kalmayla kalmasın. Yezgilik meskulatları baylıkını tekimi canlandırıp kirimini sicil aşuruş ve kesipinin süptünü östürüp ünümlü aşuruşka hareketlendir güç güç koştu.
2: Her yeli yaz, küz pesilde şaptol, koğun, kökbaş katarlıklar merkezlik pişip köp miktarda bazarga kirgende teminleş ihtiyacdan eşip getiş. Bahada davalğış buluş və sesib xoraş qatarlıq məsələlər görülüdü. Kiçik tipdiki yeni peti saqlaş ambarlarının umumlisi dəl işləb çıxırış bilən setişini cipsalaşdırışdiki tosıq noxtalarını ravallaşdırıb, mol hosul alsımı yaxşıqırım qılalmaslıqda qiyin məsələni pəsə etdi.
1: Biliyuxı Şərqi Gobi kəntidə şaptol xalqını beytiş kəsb hesablandı. Bu yıl 7 ayda merkezlik bazarga silinganda terkçi Kangjianwen özü təxminən 30 kvadrat metrlik yeni pit saqlaş ambarı qurub, 30 min yuan artıq məbləğ silib, yeni meyvələrini 8-9 aylarqıca soğuk pit saqlap, yuqur pəllin məzgiləgi taqaşdırmayı setib, xoraş nisbitini tüvəllətdi. O yetişcə yeni pit saqlaş ambarda şaptul qoğullarını saqlaplı qalmay, küzdümü yeni köktat saqlap, kırmı aşırış yollarını teximi kinaytken. Kan Cemvin isabat qılıp mundaq dedi. Her yeli kırmımız 10 min yuandın artıq muqmaşıdı. 2-3 yıldılar tənərkini qaytır valalay mən.
2: Şibeyvən bazarı Tutun kenti mevkani kollektif mulazimet kılışkı koyup, 6 iğızlık yeni peti saklaş ambarı ve 2 iğızlık tonlatış ambarını yürüşleştirip kurup, şu kent hem etraptaki ammının meyve köktatlarını saklaş ihtiyacını kandırdı. Hem kent kollektifine mukim payda elip geldi. Kent ahaliler komitetinin müderi Cinshin Zhu mundaq dedi. Meyve köktatlarını saklaş kıyın buluş, Asan süpüte öz görüp geçiş meselelerini el kılıplı kalmay, yana xalqı nəbiyyat güzüş ve kirimni aşırıştan ibaret koş payda elişini işqa aşırdıq.
1: Kiçikini yeni pit saqlaş ambarığı çoğun kesip yüklengen. Bugün künde Gucuğuna yesi soğuk zendirlik ambarda saqlaş ul əslərlərini sıcil mükemmelleştirip, ambarda saqlaş yeni pit saqlaş setiş bir gəzləşken, mulazmet sistemi sana takamullaştırıp, kesiplerini güllendiriş arqlıq yez kentlerinin terakiyat

0: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çoğun Pazar Yenirgi Tianşan Restisi de 514 yürü şaşametlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodur. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlikidek çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemetnin şaşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçe Lomçen Kutsirke Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ silini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə Versal sarayının mənzirsidən örnek ilinğan Tianşan 1. numarlıq turalgısırke otdır hal egiz qabət binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assığınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu Açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutur.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalğan bolsa elavalaylı.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
3: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Ver, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
5: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı kılıp abdomobil heydep, bir mançılığan

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçra. Nilkın aylık baş idarısının kadri daha cigen kent turup birinci şuci bolga mezgilde kent ahallarını yitekleb kelkün yoşurun hevpenim tüzep ul eslerlerini mükemmelleştirip özgücü kesiplerini terakki kıldırıp 12 yıl çıngıtırıp işlep kent turup şucinin esli maksat cevap kayağızını topşurdu. Bugünkü kaltıs bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke daha cigenin kent turup halk için emri iş kılıp bergellik doğrusun sözlep birimiz.
2: Her kitim kelgün meskili kelgende Nilkın ahiyyesinin kök hod kor yüzüsü ihtipak kenti asalla kar erip kelgün apıtı kuşuraydı. Kentte birinci şucilik vazifesini ötügen meskilde daçigen hemişe ettigendela etretini başlap östengi östeng çarılap tekşürüp türlük beyhatarlık yoçurun xayıplarını retki turguzup tekşüretti. Daçigen mundaq dedi. Havarayının özgürşi zor bolsa, biz her kitim buyruk kütüp durumuz, yine çarlaşını küçeydimiz.
1: İstipak kentte kelkün asan kilidgan cilgi iğizgı caylaşkan bulup, kelkün çıkırış üstünü yazılıştın ilgiri kent köp kitim iğir kelkün aptik uçurgan idi. Her kitimlik xatterlik ehval astıda da cigen kent kadırlarını başla birinci sepke atılınıp, abmini vaxtı yütkep xatterdin apetini kutkuzdi. İstipak kentinin kent kadri Li Ruylong əsləb mundaq dedi. Biz qutquduş yerdən bezik barğanda onu kəlkün iqtib kətkili taslı qaldı. Mən yanı turub onu tartıb aldım.
2: Daçigən su apıdını mənbədən tögütüş üçün 2017-ci ili məxsus məbləğni paal qolgı kəltürüb, kəlkün çıxırış üstünün dəriyetisini östürüb, özgərtiş qurulışını başladı. Kona topu östenlerini yığılıp, kövrüklerini yürüyüşleştirip yığıdın yasıp, kentinin kelkündün modap yeliniş, kelkün suyunu koyu vetiş iktidarını omum yüzlük östürdü. Daçigen mundaq dedi. İlgiri nemi üçün kelkün kelidu. Hemisi topu östen bolğaçka. Su kelkünde teşip çıkıp, işki tarapdiki etizni su besip getetti. Bu kelkün çıkırış östünü yakşı yasalmısa, Gərb tərəbdəki kəndlər mə ziyan uçuraydı. Şuna onu yaxşı tüzüşümüz gərək.
1: Şu yeni əslədə daciyəgən kənd turub vəzib ötəş mududunun ən axırqı yeliydi. Türk quruluşuqa san və süpət kapalət qılğın aldı alğısızlıq üçün bütün müsabilik quruluş oranı turub quruluş sür itirin çıxın közlüldü. Kəlkün çıxırış üstünün özgərçi qərəldə tamamlanıp köp yıllardın bu yan kent qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kentni qiyin ahvalga tushirib qo'ygan kelkun obti yoshurun xavfi taltukus hal qilindi. Qurilish o'ngishli tamomlanib, aslida bekitilgan vazifa o'tash muddati oxirlashadiganda kent aholisi o'zligidan kent aholisi komitetiga kelib,

0: А соғатланы бағанды көсті, я? Балла, яқшы, дикатты! Аятны қадырла. Автомобил хайдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол йөрү.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, Sincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıpraq programımızı boyu canlı dişberdik. Anlıqınla rahmet. Ətki Munbet Tıpraq programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köpsarxılı hekayeler davamlıq dektinlarda buludu. Əmdə dektinlar stansımızdan anlıqtılış aldıda durgan başqa programlarda bolsun. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Solution abonçılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Texmi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolaydısınız, diqqətiniz Solution abonçılar terminalımızda bolsun.